0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Rum Suresi 19. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şehitler 5 kısımdır. Bulaşıcı hastalığa yakalanan, ishale tutulan, suda boğulan, göçük altında kalan ve Allah yolunda savaşırken şehit olanlar. Buhari Cihat 30, Müslim İmare 164, Buhari Ezan 32, Tirmizi Cenaiz 65.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Allah rızası için söylenmeyen hiçbir sözde hayır yoktur. Aziz ve celil olan Allah yolunda harcanmayan hiçbir malda hayır yoktur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh.

Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı.

Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa, bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa, bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3.

Cabir'den radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: her kim bir kere Sübhanallahi ve bihamdih derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses.
1: Damla damla çoğalan bir ses.
0: Radyo Nida 107.3. Radyo

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.

Başkalarından sana söz getiren, senden de ona götürür. Onunla sohbet edilmez, arkadaşlık yapılmaz. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh.

Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Ali İmran Suresi 185. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz. Buhari, İlim 11, Edep 80, Cihat 164, Müslim Cihat 6-7, Ebu Davud Edep 17.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: İnsan bedeninde salih amellerin tohumu yenilen lokmaya bağlıdır. Bir kimse helal lokma yemezse, insanın yapmış olduğu işten menfaati de olmaz. Ahmet bin Muhammed Semmani Hazretleri, Kuddüs'e sırru.

Abdullah bin Büsr radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder. Fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Nisa suresi 78. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır. Müslim 1-74-76, Ebu Davud Edep 10, Tirmizi 1-67, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Muhammed.
1: Allahümme Rabbe hâlihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle ve d-derecete r-rafî'a ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'dte inneke lâ tuhliful mi'âd.
2: Ey Allah'ım! Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allah-u Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki, zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalp ile gelenler başka. Şuara Suresi 88 ve 89. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünne 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.

Ebubekir Kettani şöyle buyuruyor. Üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Bakara Suresi 255. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kulun tevbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır. Buhari Davat 4, Müslim Tevbe 1-7-8.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet eyle. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver. Yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et. Bana verdiğin nimetleri bereketli kıl. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz hükmü sen veriyorsun. Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın. İbn-i Hibban, Ed'iye 945.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve Kerim Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Tirmizi Deavat 67.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de. Zümer Suresi 61. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse sabah ve akşam mescide, camiye giderse, her gidişinde Allahü Teala onun için cennette ziyafet hazırlar. Buhari Ezan 37, Müslim Mesacit 285.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, sura üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir. Bir de bakarsın onlar kalkmış bakıyorlar. Zümer Suresi 68. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse evinde güzelce temizlenir. Sonra Allah'ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah'ın evlerinden birine giderse, attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder. Diğer adımı da onu bir derece yükseltir. Müslim Mesacit 282.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi. Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Selamun aleyküm dostlar. Ah benim dertli kardeşlerim. Hiçbir kimse sıkıntı ve eziyet çekmedikçe iyi günlerin kıymetini bilmez. Kıtlık yılında yoksulun geçirdiği kış, varlıklı insana ne kadar kolay görünür değil mi? Sağlıklı bir insan, iniltileri, acıları yüzünden geceyi uykusuz geçirmediği müddetçe Allah'ın bu nimetine şükretmez, anlamaz. Bir nehrin kıyısında yaşayanlar, kuraklığın, susuzluğun ne olduğunu, yani suyun kıymetini nereden bilir? Sen bunu kızgın güneş altında su kıtlığı yaşayan dudakları çatlayana sor. O sağlığın kıymetini yatağında bir o yana bir bu yana dönüp uyuyan insan, o karanlık gece sana niçin uzun gelsin? Ateşler içinde yatağında sırılsıklam inleyen o hastalar bilir gecenin ne kadar uzun olduğunu. Evet dostlar, yaşayan bilir, öyle değil mi? Çekilenleri, o gözyaşlarını, o hastalıkları, yalnız kalmayı, iftiraya uğramayı, maddi yönden sıfırı tüketmeyi, kalabalıklar arasında belki de yalnız kalmayı, parasız kalmayı, borcu olmayı, evlenememeyi, çoluğunun, çocuğunun, karısının, kocasının, akrabasının ona çektirdiklerini yaşayan bilir. Ve biz bunları yaşarken etrafımızdan bir destek görmediğimizde, bırakın destek görmeyi, köstek olanları görünce hep hayıflanıyoruz değil mi? Kimse kimsenin derdini anlamıyor. Lakin güzel kardeşlerim, bu bakış açımıza bir müdahalede bulunacağız bu gece. Tüm dertlerimizi cebimize aldık, bunlardan haberdarız ama şunu düşüneceğiz. Evet, her anımız, her şeyimizle ayrı ayrı hepimiz imtihandayız. Ama imtihanın en ağırı imtihanda olduğunu bilmemek derler. En ağır imtihan şu dünyada bir imtihanda olduğunu unutmak. Şu hayat sahnesinde neyi, ne kadar yapması gerektiğini keşfedememek. Rabbimizin bizden muradını öğrenememek. Evet, hakkımızda ilahi bir murat var ve bunu bulmak için bugün diyelim 7-8 milyar insan var dünyada, bizi özel kılan, bizi diğerlerinden ayıran niteliklerimiz de var. Hak dostlarının dediği gibi, insanın kendini tanıması en mühim işi. Neden geldiğini, nereye gideceğini, buradaki sorumluluğunu bilen insan, kendini bilen Rabbini de biliyor. Ey dertli kardeşlerim, bir hak dostu diyor ki, inanç azlığından meydana gelen derde acımak gerekir. Çünkü o derdin dermanı yoktur. Asıl acınacak dert, asıl üzülmen gereken dert, imandan mahrum kalmandır. Zira insanın bu dünyada hiçbir şeyi olmasa, sonunda bu belli bir süredir. Dünyanın en fakiri, dünyanın en hastası, dünyanın en çilekeş insanı da olsa bu ölümüne kadardır. Fakat imandan insanın nasibi olmadığında bu ebedi bir mahrumiyeti de beraberinde getirir. Ey güzel kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu haşa abes bir şey yaratmayacağına iman ettiysek, insanların hepsi o yaratılış amaçlarına uygun yaşasalar, herkes dört dörtlük olsa, dünya güllük gülistanlık bir yere dönüşse, imtihan olabilir miydi? O sebeple bazı bedeller bize ödenecek. Bazı faturalar, hayır ben bunu harcamadım desek de bize kesilecek. Yani yüklerimiz var kardeşlerim, istesek de istemesek de. Şu imtihan dünyası ne zaman ilk insan Adem aleyhisselam yaratıldı, kaç sene önce, kaç bin sene önce bilmiyoruz. Ama lütfen düşünün, şu üzerimizdeki güneş kimleri aydınlattı? Düşünelim, hangi sultanlar,
hangi saltanat erbapları vardı? Kısa bir süre yeryüzünde zulümle hükümran olan firavunların, hamanların, nemrutların, hülaguların, semutların saraylarını, köşklerini, o hazinelerini aydınlatan, sonra da o harabelerinin üzerine haşmetle doğan aynı güneşti. Allahu Teala'ya isyan eden, ben ilahım diyenler, aynı güneşin altında, toprağın içinde, kurda kuşa yem olmuşlardır. Bir zamanlar saltanat sürdükleri yerleri, şimdi baykuşlar, börtü böcek şenlendiriyor. Yani kardeşlerim, o sonsuz aleme imanıyla ve samimiyetle Allah'a yapmış olduğu o amelleriyle gitmeyen biri, dünyada nimetler içerisinde yüzmüş olsa da, senin benim derdimin binde birini yaşamamış gibi görsek de, öyle anlasak da, hakikatte zavallı bir insandır. İflas etmiştir. Dünyanın en acı iflası budur. Cebinizdeki parayı kaybettiniz. Bir yatırım vardı, kaybettiniz. Denediniz, olmadı. Esnaftanız, kaybettiniz. Eğer yaşıyorsanız, sağlığınız yerindeyse yine umudunuz vardır. Bu tam bir iflas değildir. Ahiretteki iflas, dünya ve ahiretin en ağır sonucudur. Tam tersine düşünün. Dünyada hiçbir şeyi olmayan bir insan, arabası yok, evi yok, bankada şu kadar parası yok, yatırım araçlarının hiçbirini kullanmıyor ama sağlam bir iman sahibi ise tam tersi, az önce anlattığımızın aslında her şeye sahip demektir. Zira iman ve o salih amel dediğimiz, samimiyetle yaptığımız ibadetlerin getireceği mutluluk ebedi bir saltanattır kardeşlerim. Bunu kendimizi kandırmak, zühr tesellisi adı verilen, bu da gelir, bu da geçer cinsinden öylesine söylenmiş bir söz olarak anlatmıyorum size. Hayatın gerçeği budur kardeşlerim. Sizin için, benim için, bir başkasının o üzerindeki nimet çok ilgimizi çeker. Kendi derdimizin o kişide olmadığını görürüz çünkü. Ama zannederiz ki evladımızdan mı çekiyoruz? Karşımızdaki insan evladıyla mutludur, ailesiyle mutludur mesela, özeniriz. Ama sendeki sağlığın onda biri onda yoktur. Veya sağlığı yerindedir, onun da kısa bir zaman sonra başına gelecek bir afet veya ağır bir imtihanla tüm düzeni bozulacaktır. O yüzden biz başkasının üzerindeki nimetlere odaklanırken, onun üzerinde olan o bela kuşuna, o imtihan mektubuna odaklanmıyoruz. Ve kendi üzerimizdeki nimetleri de fark etmiyoruz. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, esas hayat, ahiret hayatıdır. Biz Müslümanız, kadınıyla, erkeğiyle. Bizim bir yolculuğumuz var. Burası, şu an gençlere ne kadar uzun da gelse, çok çok kısa bir konaklama yeri. Ne kadar bunu unutmaya çalışsak, birileri unutmamız için elinden geleni yapsa da, uzun uzun hedefler, bitmez ve tükenmez gayeler, ucu bucağı olmayan hedefler kendimize çizsek de, çok kısa bir yerdeyiz. Burada çekilen çileler, ahiretteki azabın yanında hiçin hiçidir. Buna mukabil, dünyada sürülen zevkü sefalar, nefsin istediği, vay be, ne kadar güzel, ne kadar kıyak bir hayat dediğimiz o hayat, ahiretteki ebedi mutluluğun yanında bir hiç hükmünde yine. Bu yüzden Müslümanlar sıkıntılı bir dünya hayatında da yaşasa, refah içinde inanmayan veya inanmış gibi görünen münafıkların haline bakarak asla üzülmemelidir. Tevbe suresinde buyurulduğu gibi, üzülme, Allah bizimle beraberdir. Yine ne buyuruluyor? Gevşeklik göstermeyin, mahzun olmayın. Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, üstün gelecek olan sizsiniz. Değerli kardeşlerim, Ataullah el-İskenderi, Allah rahmet eylesin, bir duası var. Gerçek bir imanın, gönüldeki şeklinin ses bulmuş hali. Bakın ne diyor? Ya Rabbi, Ya Rabbi,
seni bulan neyi kaybetti ve seni kaybeden neyi buldu ki? Allah Allah! Biz hep geleceğe yatırımdan bahsediyoruz. Emeklilik hayatımızı daha rahat yaşamak için birikimlerimizi nerede değerlendireceğiz insanlar olarak buna bakıyoruz. Çoluğumuzun, çocuğumuzun parantez içerisinde geleceğini sağlamlaştırmak için neler yapıyoruz neler? Lakin tüm o bulduklarımız eğer Allahu Teala'yı kaybettiyse

bir şekilde öyle iman edebilmeyi cümlemize nasip buyursun kardeşlerim. Amin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Tam da konumuzla alakalı. Kim Allah'ın dinini dert edinirse Allahu Teala da o kişinin dertlerini satın alır. Allah Allah. Dikkat ettiniz mi değerli kardeşlerim? Derdim var, derdim var diyoruz. Derdim hep benim dünya ile ilgili. Evladım şöyle yapmıyor. Eşim böyle yapmıyor. Şu bana böyle diyor. Vücudum hastasın diyor. Borçlarım ödemen lazım diyor. Herkes bir şeyler söylüyor ve dertlerim dünya. Ama ben acaba Allah'ın dininin yayılmasını, bir insanın içkiyi bırakmasını, bir insanın haramdan tevbe etmesini, bir insanın Müslüman olmasını ne kadar istiyorum? Bunca yanlışın, bunca günahların olduğu bir yerde hem kendimi hem kardeşlerimin daha iyi bir mümin olabilmeleri için cidden ne yapıyorum? İşte bunu yapanlar için bu müjde. Baştan alıp bitiriyorum. Kim Allah'ın dinini dert edinirse Allahu Teala da o kişinin dertlerini satın alır. Kim de Allah'ın dinini dert edinmezse Allahu Teala da o kişiyi dertleriyle baş başa bırakır. Mükemmel bir hadis kardeşlerim. Yani kendi dertlerimden, o kendi duygu yoğunluğumdan başımı kaldırıp şöyle diğer insanlar ne durumda, en azından elimden bir şey gelmese de kalben üzülebiliyor muyum? Ah bir imkanım olsa, şu kadar param olsa, şöyle yardım edebilsem diyor muyum? Mazlumlar bu şekilde gam, keder içinde hayatlarını yaşarken, ah bir imkanım olsa da, o küffara karşı, o zalime karşı kardeşimi savunabilsem diye niyetime alabiliyor muyum? Allahu Teala o dertlilerden eylesin cümlemizi, amin. Yani kardeşlerim, her derdin sıralaması yapılsa en büyük dert insanın imanının olmamasıdır. Her derdin dermanı imandır. İmanın gerçek lezzetini, huzurunu tatmış bir gönül, hiçbir dünyevi baskıların, sorunların, buhranların, bunalımların içinde boğulmaz. Evet, insan düşer, bazen sürünür ama Allah'ın izniyle kalkar. İmanlı insan üzülmeyecek mi? Bugünün tabiriyle psikolojik bir takım problemler yaşamayacak mı? Gözyaşı dökmeyecek mi? Elbette, ama isyana varmayacaktır. Kardeşlerim, zaten biliyoruz ki bu 3 günlük dünyada en çok çile çemberinden geçenler, başta peygamberler aleyhisselam ecmain, veliler, değil mi? Salih kullar. Fakat bakıyoruz en huzurlu olanlar yine de onlar. Neden? Çünkü o imtihanın sebebini biliyor, o imtihanı bir misafir olarak görüyor, bu misafiri kimin gönderdiğini biliyor. Örneğin sizinle samimiyiz, size diyorum ki, kardeşim benim bir akrabam var, senin o taraftan geçecekler yarın, Allah ne verdiyse bir çorba, bir ekmek, bir şeyler onlara sunar mısın dediğimde ne dersin? Aa, İbrahim abinin bir akrabası gelecekmiş. Eğer değer veriyorsan, sanki evine ben gelmişim gibi benim sana yollamış olduğum insana da hürmet duyarsın benden ötürü. İşte Allah dostları da hep böyle düşünmüşler. Bir dert geliyor, tamam, evladından, ailesinden, hastalığından, parasızlığından bir şeyler oluyor hayatında ama ne kadar elinden geleni yapar, mücadele eder, isyan etmez ve duasına devam ederse o misafiri kimin gönderdiğini de bilmiş olur. Yani şimdi sahabe-i kiramın neler yaşadıklarını biliyoruz, değil mi? Hangi sıkıntılar yaşamışlar? 2025 neredeyse Şubat ayına gireceğiz şu kaydı yaparken. Gazze'de hadi şimdi ateşkes vesaire dediler. İnşallah sözlerinde dururlar bu güvensiz insanlar. Ama yeri gelmiş olduğu için söyleyeyim. Şimdi Gazze'deki insanların, oradaki mücahitlerin kadınıyla erkeğiyle, çoluğuyla çocuğuyla biz nasıl kendimizi bir tutabiliriz? Onların eza ve cefası, açlıkla boğuşmaları, affedersiniz yıkanamıyorlar, hanımların ayrı sıkıntıları, dertleri var, konuşulmayan daha birçok şey var. Yaralılar var, neler neler.

Şimdi onlar yorgunluk ve bezginlik göstermediler. Bir diyardan diğerine koşturup durdular. İşte iman böyle bir şey kardeşlerim. Bir taklidi iman, bir de tahkiki iman dedikleri bu. Anneden babadan gördüğümüz şekilde kelime-i şehadet getiriyoruz, namazı kılıyoruz elhamdülillah, ama ne anlatıyor? İmanın lezzetine tam olarak onun fevkinde olamıyoruz. Yani kardeşlerim, bir Müslüman hayatın acı, tatlı her imtihanından manen kazançlı çıkmasını bilen insandır. Dünyada vay be yazık ya, zavallı başına şu geldi diyeceğimiz imtihanları ahiret için bir kurtuluş vesilesi gören insanlar. O zaman şöyle desek yanılır mıyız? İnsan olmak, insan kalmaya dair bir dert sahibi olmak gerekir. Derdi olan insandır kardeşlerim. Kim olduğumuz, niçin burada olduğumuz, nereye gittiğimiz, bir insanı insan yapan soruların cevabını araştırandır. O maddi veya manen dertlerimiz olduğu gibi, iç sıkıntılarımız olduğu gibi, ümmet derdiyle dertlenmek zorundayız. Başka kardeşimin derdi var, ben bir şey yapabilir miyim? Derdini dert edinmek zorundayız kardeşlerim. Bu kadar namaz kılanların sayısı azaldı, haramlar o kadar kolaylaştı ki, günaha girmek Allah korusun, belki de hiçbir asırda bu kadar kolay olmamıştı. Ben Allah'a inanmıyorum, hatta benim düşmanımdır diyenlerin sayısı da bu kadar çok olmamıştır, bilemiyoruz. Bu insanlara, o kardeşlerimize, o gençlerimize ulaşmamız lazım. Bunu dert ediniyor olmamız lazım kardeşlerim. Bana ne diyen bir Müslüman olamaz. Bencil, hissiyatsız bir Müslüman olamaz bu dönemde. İnsanları kula kulluktan sadece Allah'a kulluk etmeye, İslam'ın adaletine, huzura, kardeşliğe davet etmeliyiz. Bunları dert edinmeliyiz kardeşim. Ne güzel söylüyor bir alim. Eğer diyor, bir kişinin kalbinde ahiret derdi varsa, hiçbir dert onun için dert olmaz. Tekrarlıyorum, eğer bir kişinin kalbinde ahiret derdi varsa, hiçbir dert onun için dert olmaz. Ama kalbinde dünya derdi varsa, her türlü sıkıntı onun için bir derttir. O yüzden kardeşlerim, benim derdim ayrı, seninki ayrı. Her imtihan aynı zamanda da gelmez, aynı şekilde de gelmez. Biz dünyada da, ahirette de afiyet isteyenlerden olalım. Neyi dertlenmemiz gerekiyorsa, güzel Allah'ımız Celle Celaluhu hangi konuda bizi dertli görmek istiyorsa, o şekilde olanlardan olalım. Gelin şimdi yüreğimizden kopan bir dua edelim mi hep beraber? Siz de amin deyin. Allah'ım, bize sana yaklaştıracak bir iman ver ki arkasından gelecek bir yanlışa düşmeyelim imtihanda. Bize dünyada, ahirette senin ikramına erebileceğimiz bir rahmet ver ne olur. Ya Rabbi, senden hüküm ve bağış gününde kurtulmayı, şehitlerin derecelerine çıkabilmeyi, ahirette saadet içerisinde olan insanların yaşantısını ve düşmanlara karşı senden yardım istiyoruz. Ya Rabbi, ihtiyaçlarımızı sana arz ediyoruz. Bizim görüşümüz kısa, amellerimiz zayıf, sen her şeyin daha iyisini bilirsin. Ne kadar günahkar, ne kadar tembel olsak da yine senin rahmetine de muhtacız. Ey tüm işlerin hakimi ve tüm gönüllerin mutlak şifa vereni, denizleri birbirine karışmaktan koruduğun gibi bizi de cehennem azabından ve cehennemde çığlık atmaktan ve kabir azabından korumanı istiyoruz. Ne olur günahlar içerisindeki bizlere rahmet, af ve mağfiretinle muamele eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
Sürçülisan ettik, affola. Haklarınızı helal ediniz. Dualarımızın kabulü, tüm geçmişten şu ana kadar vefat edenlerimiz, şehitlerimiz başta olmak üzere, mezar taşı dahi olmayan, akrabaları da unutmuş gitmiş, ardından gelen kimse kalmamış, bana bir dua yok mu diye bekleyenler de dahil olmak üzere, Allahu Teala'nın rızasını düşünmek için buyurun El-Fatiha.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner, çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman, ya isyan. Üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor:
1: Ey oğul, bilmediklerini öğrenmek için evvela bildiklerinle amel etmelisin.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, amelsiz ilim deliliktir, ilimsiz amel de hiçliktir.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.
1: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan az sonra başlıyor. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri. Bu programımızda inşallah Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi'nin rahmetullahi aleyh geçmiş dönemlerde yapmış olduğu bir sohbeti sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu program vesilesiyle bizleri bir araya getiren Rabbimize hamdü senalar olsun. Kıymeti dinleyenler, sahih hadis-i şeriflerden içinde çok çeşitli nasihatleri ihtiva eden bir hadis-i şerifi size okumak istiyorum buyuruyor Esat Coşan Hoca Efendi rahmetullahi aleyh. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Çok hadis rivayet eden Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerine çok rağbeti olup onları çok iyi takip edip ezberleyip toplayan o mübarek sahabinin şefaatine Allah-u Teala bizleri erdirsin. Amin. Ebu Hureyre radıyallahu anh naklettiği sahih hadis-i şerife göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurmuşlar. Üç iş vardır. Eylem, amel, fiil vardır, ibadet vardır ki bunlar insanı kurtarır. Nereden kurtarır? Azaptan kurtarır, cehenneme düşmekten kurtarır. Yani insanı cennete götürür. Buna mukabil üç tane başka iş vardır ki, düşünce ve huy vardır ki onlar da insanı helak eder, helake götürür, mahveder. Yani hem dünyada başı dara gelir, sıkışır, kötü olur, hem de ahirette ceza görür, ikaba maruz kalır, cehenneme düşer. Bunların dışında bir üçüncü grup, üç tane husus vardır ki bunlar müminin derecesini arttırır. Zaten mümin olmak dolayısıyla elbette bir üstünlüğü vardır başka insanlardan, ama öteki müminler arasında da mevkiini ve puanını yükseltir. Üç şey de vardır ki bunlar da insanın bilerek, bilmeyerek işlemiş olduğu hatalara kefaret olur. Onların silinmesine vesile olur, sebep olur. Esat Coşan Hoca Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, görüyorsunuz demek ki 12 tane konuyu zihninizde tutmanız lazım. O bakımdan bir hafıza imtihanı aynı zamanda sizler için. Can kulağıyla dikkatli bir şekilde dinleyin. Çünkü hepsi bizim için çok önemli şeyler buyuruyor. İnsanı kurtaran üç şeyin sayılmasına gelince, bu üç şeyden birincisi tenhada ve kalabalıkta, gizlide ve aşikarede, sırda ve alaniyede Allah-u Teala hazretlerinden korkmak. Tabi insan eğer başka insanların yanında kötü şeyleri yapmaktan korkuyor da yalnız kaldığı zaman yapıyorsa bu olmaz. Çünkü yalnız kaldığı zaman insan yalnız kalmıyor ki. Allah-u Teala hazretleri her yerde onunla hazır ve nazır, onun her yaptığını görüyor. Mümin suresinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki Allah kulların yaptıklarını görüyor, biliyor. Yapacağını da biliyor, yapmış olduğunu da biliyor, gelmişini de biliyor ve geleceğini de biliyor. Allah-u Teala hazretleri olduğuna göre yalnız değil. Üstelik gövdesinde, vücudunda insanın vazifeli nice nice melekler var. Etrafında melekler var. Binaenaleyh Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifini hatırladım buyuruyor. Yani insan arkadaşından utandığı gibi yanında devamlı bulunmakla vazifeli olan meleğinden de utansın. Ondan da haya üzere bulunsun. Yani açılmasın, saçılmasın ve dikkat etsin demiş oluyor Efendimiz. Demek ki insanı kurtaracak duygulardan birisi Allah'tan korkmak. Ama ne zaman? Her zaman. Yani herkesin yanında, yalnız olduğu zamanda, gizlide de, aşikarda de Allah-u Teala'dan korkacak. Hiç kimse olmadığı zaman günah işlememek de imanın gereğidir. Hiç kimse olmadığı yerde Allah var Celle Celaluhu. Allah-u Teala görüyor. Önünüzde bir para dursa, sahibi olmasa,
elinizi uzattığınız zaman onu cebinize indirmeniz imkanı olsa bile Müslüman olarak siz elinizi uzatmazsınız. Neden? Çünkü bu para benim değil. Dursun yerinde. Kim bırakmışsa gelir alır dersiniz. Küçük bir dünya menfaati için ahiretinizi tehlikeye sokmazsınız. Bir Müslüman sokmaz. Siz de sokmazsınız ve sokmamalısınız. Birisi böylece Allah-u Teala'dan korkmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah güzeldir, güzelliği sever. Tabi Allah-u Teala Hazretlerinin marifetine ermek, onu tanımak yüksek bir derece. Herkes onu tanıyamıyor, herkes onu düşünemiyor, herkes onun Esma-i Hüsna'sını, Evsav-ı Ulyâ'sını anlayamıyor. O bakımdan tanımadığından dolayı bir yabancılık sezebilir. Ama marifetullah ehli, arif kullar, Allah-u Teala'yı bilen kullar, tanıyan kullar, Allah-u Teala'nın aynı zamanda aşıkları olurlar, muhibleri olurlar. Her şeyden çok Allah-u Teala Hazretlerini severler. Peki sevgi varken bu korku ne oluyor? Yani haşyetullah ne oluyor? Bunun izahı nedir denirse, bunun izahı şudur buyuruyor. Seven bir insan sevdiğinin teveccühünden mahrum kalmaktan korkar. Ben Allah'ı seviyorum ama ya Allah beni sevmezse, ya ben Allah-u Teala'nın sevgisinden mahrum düşersem, ya huzurundan kovulursam, ya Allah-u Teala'nın beni sevmemesine sebep olacak bir şey işlersem, elimden ayağımdan böyle bir günah çıkarsa, aman yapar mıyım onu, yapmamalıyım diye, insan sevgisi elinden kaçmasın diye, sevdiği kendisine darılmasın diye, sevdiğini kırmamak için de korkar. İşte bu haşyetullah. Bunu böyle anlayıp böylece titiz olmak lazım. Yani Allah-u Teala'nın rızasını ve sevgisini

Dünyadan uzak olan yolda Cadde-i Kübra'yı Rıza-i Bari'de sağlam bir şekilde yürütecek. Bu dengelilik demektir. Yani etraftan esen hafif rüzgarlardan sağlam Müslümanın sallanmaması demektir. Tabi eğer sallanıyorsa, fakir olduğu zaman tuğyan ediyorsa, isyan ediyorsa Allah muhafaza, zengin olduğu zaman günaha dalıyorsa, kibre düşüyorsa o zaman zayıf demektir. Müslüman bu gibi durumlarda durumu değişmeyecek kadar imanı sağlamdır. Allah-u Teala'ya bağlılığı sağlamdır. Fakirliğin kendisine Allah-u Teala'dan geldiğini, bir gün gelip onun da gidebileceğini, verenin alanın Allah-u Teala olduğunu bilir ve ölçülü olur. Zengin olduğu zaman da bu zenginliğiyle kendisine bir takım görevler geldiğini, fakirleri kollaması gerektiğini, hayır hasenat yapması gerektiğini, zenginliği şatafat ve tantana ve debdebe için harcamaması gerektiğini, israf yapmaması gerektiğini düşünür. Demek ki insanı kurtaracak duygulardan birisi gizlide, aşikârede Allah-u Teala'dan korkmak, ikincisi de zenginlikte, fakirlikte orta yolu, denge yolunu terk etmemek. Aşırı uçlara, aşırı duygulara kaymamaktır. Üçüncüsü, kızdığı zamanda, memnun ve hoşnut olduğu zamanda karşısındakine adaletle muamele etmekten ayrılmamak. Müslüman nasıl bir kimsedir? Müslüman başkalarının anlamayacağı kadar asil ve garip bir kimsedir. Mesela eğer babası bile haksız olsa onun aleyhinde karar verebilir. Nisa suresinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki mealen, kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun buyuruluyor. Kendisinin aleyhinde bile olsa adalet şunu icap ettiriyor, ben şöyleyim, ben suçluyum diyebilir. Böyle bir terbiyeye sahiptir Müslüman. Adaleti hiçbir zaman bırakmaz. Karşısındakini insandan hoşnut, razı, akrabası o kendisine iyilik etmiş bir kimse, evvelce iyi bir kimseydi ama şu anda suç işlemiş. O halde adalet neyse o cezayı yer. Yani onu seviyor, onunla arası iyi, ona karşı hoşnut, rızası var diye adaletten ayrılmaz. Aksine sevmediği bir insan, kızdığı bir insan veya kendisiyle onun arasında ihtilaf, problem olan bir insan ama haklı, o zaman ona da haklısın diyebilir Müslüman. İşte bu duygu, bu üç duygu hatırınızda kalsın buyuruyor kıymetli dinleyenler. Birisi Allah'tan korkmak, Allah'ın rızasını kaybederim diye titiz olmak, titremek. İkincisi her halde zenginlikte, fakirlikte denge yolundan, orta yoldan, itidalli, vakarlı yoldan ayrılmamak, aşırı duygulara kaymamak, şımarmamak veya küsüp darılmamak. Üçüncüsü, kendisinden adalet bekleyen karşısındaki insan kim olursa olsun, o benim yakınım diye veya ben ona kızıyorum diye adaletten sapmamak. İcabında sevmediği insana doğru hüküm verebilmek, haklısın diyebilmek. İcabında eğer sevdiği insan haksızsa sen haksızsın diyebilmek. İşte Müslüman böyledir ve İslam hakimleri böyle yaşamışlar. Bunun misallerini doldurmuşlardır İslam tarihinin sayfalarına. Temenni ederim ki bu muhterem davranışları fakültelerde, okullarda gençlere de bir ders olarak okusunlar. Yani adalet tarihinde böyle muhteşem kararlar vermiş olan hakimlerin böyle enteresan kararlarını insanlar öğrensinler. Evet, ilk üç tanesini sanıyorum hatırınızda kalır. Belki de benim haberim yokken cebinizden kalemi çıkartıp 12 maddeyi kaydetmeye bile başlarsınız buyuruyor. Evet, helak edici üç şey. Gelelim ikinci insanı helak eden üç tane duyguya. İnsanı helak eden üç şeyin birincisi şiddetli bir cimrilik. Cimrilik kötü bir huydur. İslam'a göre ve Müslüman asla cimri olamaz. Cimrilik huyu Müslümana yakışmaz. Müslüman cömerttir. Parası varsa parasıyla cömerttir. Parası yoksa hizmetiyle cömerttir. Hizmet cömertliğine ten cömertliği derler. Yani mal cömertliği vardır,
ten cömertliği

0: vardır. Hiç parası yoktur bir insanın ama pervane gibi hizmete koşar, koşturur, hizmet yapar, karşısındakine hizmet eder, memnun eder, sevap kazanır. Sevaplı işlere koşturur, camiye, hayra, hasenata, çeşitli dini hizmetlere. Bakarsınız koşturuyor, tabi oradan sevap kazanır. İşte o da cömertliğidir. Bir de can cömertliği vardır. Can cömertliği, cömertliğin en asil ve en yüksek derecesidir. İcabında İslam yolunda, Allah Celle Celaluhu'nun yolunda canını verir. Çünkü insanın en kıymetli varlığı candır. Onu da verebiliyorsa o insan en asil insan demektir. Ve biliyoruz ecdadımız Allah yolunda Celle Celaluhu canlarını veren kimseler şehit olmuşlar. Şehit olmayı arzu ederek vatanlarından helalleşerek hizmet diyarlarına, cihad yerlerine gitmişler. Allah-u Teala onların şefaatlerine bizi erdirsin. Amin. Biz de mal ve ten ve can cömertliğine sahip olalım. Yani paramız varsa paramızla fakirleri, yoksulları sevindirelim. Hizmetlere paraları harcayalım. Paramız yoksa hizmete koşturalım. Bedenimizle cömertlik yapalım. En sonunda tabii canı vermek. Allah-u Teala harbe, darbe uğratmasın ama yani Müslümanlarla harp edecek olan insanların vay haline. Çünkü biz Allah yolunda Celle Celaluhu şehit olmayı en yüksek mertebe kabul ediyoruz. Canımızı da seve seve veririz buyuruyor. İnsanı helak eden duygulardan birincisi ne dedik? Şiddetli cimrilik. Bu olmamalı. Helak eder insanı. Çünkü cimrilik yapar zekatını vermez. Cimrilik yapar sadakasını vermez. Cimrilik yapar, çalar, çırpar, rüşvet alır, tamahkarlık eder, gayrimeşru işler yapar, haksız kazançlarla kesesini doldurmaya çalışır. Doldurur kesesini ama ahiretini mahveder. Onun için Müslüman cimrilik duygusundan uzak olacak. Gani gönüllü, cömert, engin ve zengin gönüllü bir kimse olacak. Bir bu. İkincisi, kendisine tabi olunan hevai nefs. Bu da insanı helak eder. Biliyorsunuz hevai nefs, yani insanın nefsi emmaresinin istekleri zevke, sefaya, keyfe uyarsa haksızlıklara, günahlara dalar o kişi. Ona uymamak lazım. Nefse uymamanın, nefsin hevasını yenebilmenin eğitimini yapmak lazım. Bir ay askerlik yapar gibi düşünün. Mesela Ramazan-ı Şerif'te. Nefsimiz yemek istiyor, vermiyoruz. İçmek istiyor, vermiyoruz. Evlenmişiz, çoluk çocuğumuz var, etrafımızda evliliğin bize sağladığı haklar var, o hakları kullanmıyoruz ki insanın bu duyguları en kuvvetli duygularıdır. Onların karşısına çıkıyoruz. İşte hevai nefsin karşısına çıkmayı böyle bir ay yapan bir Müslüman ondan sonra hevasına tabi olur mu? Bu anlatılan kelamları dikkatli bir şekilde dinleyelim. Hevai nefsine uyar da rüzgarın önündeki yaprak misali nefsi onu nereye götürürse gider mi? Günahlara gider mi? Müslüman gitmez, gitmemelidir. İşte giderse ne olur? O da helake götürür. Helake götürücü bir durumdur. Onun için hem cimri olmayacak bir Müslüman hem de nefsine karşı müteyakkız olacak. İçinden gelen arzuları frenleyecek, tutacak, ölçecek. Doğru mu? Değil mi? İçimden gelen istek yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım diyecek. Çok güzel bir hadis-i şerif. Çok güzel konulara ihtiva ediyor. Bu da hatırınızda iyice kalsın buyuruyor. Size bir fayda verir inşallah kıymetli dinleyiciler. Siz de kötü duygularınızı frenlersiniz. Sizler de bizler de. Kendimizi iyi yola sevk ederiz inşallah. İçimizde böyle kuvvetli bir vicdan duygusu, kendi kendine hakim olma duygusu gelişir inşallah cümlemizin. Eğer hevai nefsine uyarsanız, nefsinize uyarsanız, onun sonu cezadır, felakettir. Günahlara girip, Allah muhafaza buyursun, cehennemde yanmaktır. 3. Kötü şeylerin, insanı helak edecek şeylerin üçüncüsü nedir? Kişinin kendini beğenmesidir. Kendine hayran olmasıdır. Kendini beğenmiş bir insan olmasıdır. Bu da çok fena. Çünkü kendini beğenmiş, kibirli, ucuplu bir insan tahammül edilmez bir insandır. Başkaları şöyle, başkalarına şöyle uzaktan bakar. O kendisini beğeniyor ama başkaları ondan yaka silkerler. Hiç istemezler onun ahbaplığı, dostluğu, arkadaşlığı. Katiyen böyle olmamak lazım buyuruyor. Zaten insanın çok mükemmel olması çok zor bir şey. İnsan kusurlarını bilmeli. Kusurları yoksa, meziyetleri çoksa bile bunu böyle düşünüp karşısındakine tepeden bakmamalı. Çünkü Allah-u Teala'nın kimi daha çok sevdiğini biz bilemeyiz. Allah bilir Celle Celaluhu. Belli olmaz. Belki o bizden başka bakımlardan Allah indinde daha sevgilidir. Kimseye tepeden bakmamalı. Hor görmemeliyiz. Ve kendimizi beğenmek gibi bir bönlüğe, yanlış duyguya asla saplanmamalıyız. Nefsimizin oyunlarını bilmeliyiz. Kendi kusurlarımızı takip etmeliyiz. Onları düzeltmeye çalışmalıyız. Kendimizi devamlı geliştirmeye çalışmalıyız buyuruyor. Ne kadar güzel değil mi kıymetli dinleyenler? İnsanı kurtaracak üç şeyi öğrendik. Allah'tan korkmak, gizlide aşikarda, zenginlikte fakirlikte orta yolu tutmak, aşırılığa sapmamak, sevdiği zaman kızdığı zaman bile adaletten ayrılmamak, adalet, Allah korkusu, orta yolda dengeli yürümek insanı kurtaracak üç duygu. İnsanı helak edecek üç duygu neydi? Şiddetli cimrilik. Allah muhafaza buyursun. Bu çok ciddi bir hastalık. 2. Hevai nefse uymak. Bir de kişinin kendisini beğenmesi dedik biraz önce ifade ettiğimiz üzere. Şimdi de insanın derecesini yükselten üç şey nedir? Bunları öğrenmeye gayret ediyoruz. İnsanı derecesini yükselten güzel şeylerden birincisi, herkese selamı aşikare vermek. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Müslümanın başkalarının anlayamadığı bir hali vardır arkadaşlar. Müslüman herkese selam verir. Biz yolda gidiyoruz, karşıdan bakıyoruz ki bir nur yüzlü bir kimse geliyor. Sevimli, anlıyoruz ki o da bizim gibi mümin bir kimse. Esselamu aleyküm diyoruz. Hiç tanışmadığımız halde, belki ilk defa gördüğümüz halde ve aleyküm selam diyor. Bazen musafa ediyoruz. Muhterem siz kimsiniz diyor. Tanışıyoruz yani. Nerede oturuyorsunuz? Biz de onu tanıyoruz. Ziyaretleşelim filan. Birden bir muhabbet oluyor. Müslümanın hali böyledir. Bildiğine bilmediğine selam verir. Selam ne demek? Kuru bir laftan ibaret değil. O kişinin hem dünyasının hem ahiretinin selamette olmasını istemek. Darüsselam olan cennete girmesini istemek. Müslümanın selamı günaydın, çüz, merhaba gibi vesair kelimelerle anlatılamaz ve bunlara benzetilemez. Müslümanın selamının çok derin manası vardır. Ahirete kadar uzanan, cennete kadar uzanan derin bir manası vardır. Kıymetli dinleyenler, Esselamu aleyküm ve rahmetullah dediğiniz zaman 20 hasene kazanıyorsunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü dediğiniz zaman 30 hasene kazanıyorsunuz. İkinci bir şahsa böyle selam verdiğiniz zaman o kadar daha kazanıyorsunuz. Üçüncü de o kadar daha. Dördüncü de o kadar daha. Demek ki ne kadar çok insanla selamlaşırsanız o gün sevabınız o kadar çok oluyor. Tabii çevreniz sizi seviyor, siz çevrenizi seviyorsunuz. Müslümanlar arasında yakınlaşma, tanışma ve muhabbet oluyor. Onun için herhalde Allah Celle Celaluhu buna derece veriyor. Böyle yapan kimsenin mertebesi yüksek oluyor. Evet, derecesini yükselten şeylerden ikincisi, yemek yedirmek, ziyafet vermek. Müslüman cömerttir ve tabii bu cömertliğin çeşitleri vardır. Cebinizden, cüzdanınızdan para çıkartırsınız. Köşede bir fakire veya komşunuz olan fakir bir komşuya bir şeyler verirsiniz vesaire. Ama evine davet etmek veya bir başka yere davet etmek, böyle bir yemek yedirmek, muhabbeti artıran en güzel vesilelerden birisi oluyor kıymetli dinleyenler. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok methetmiş bu yemek yedirmek hususunu. Hem bu arada fakirler doyuyor, bir ihtiyaç karşılanmış oluyor. İnsanoğlu midesine bir şeyler almak zorunda, yemeden olmuyor. Ama ikincisi muhabbet oluyor. Müslümanlar arasında kardeşlik ve samimiyet ne yapıyor? Gelişiyor ve yakın dostlukların temelleri atılmış oluyor. O bakımdan yemek yedirmek, ziyafet vermek çok önemli. Bir kişiye olabilir, iki kişiye olabilir, sadece bir çorbaya olabilir. Hani bu akşam çorbayı biz de içelim buyurunuz diyoruz. Tabii çorba değil, arkasından neler geliyor, ne çeşit yemekler. Bir keresinde bir fakir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çağırmış, sirke ikram etmiş. Yani sirke ekşi bir madde. Biz ancak onu işte salata vesaire şeylere koyuyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sirke ikram etmiş. O da ekmeği banıp sirke ne güzel katıktır buyurmuşlar. Ona dahi güleç yüzle iltifatla muamelede bulunmuş Efendimiz. Tabii bu bile olsa olur. Yani az veya çok önemli değil. Mühim olan insanın birisini çağırıp ona bir şeyler ikram etmesi, ziyafet vermesi, yemek yedirmesi, hasılı arasındaki muhabbetin kuvvetlenmesi. Derecenin yükseltmesini sağlayan üçüncü husus. Herkes uykudayken geceleyin insanın kalkıp teheccüd namazı kılması. Teheccüd namazı ne zaman kılınır? Sahurdan önce kılınır. Yani imsak kesilmeden önce kılınır. Niye imsak kesilmeden önce kılınır? Çünkü imsak kesilince sabahın vakti girer ve artık teheccüd vakti bitmiş olur. İkindi vakti girince öğlenin vakti bittiği gibi bir şey bu. Gecenin içinde imsak kesildiği zaman artık teheccüdün zamanı gelmiş oluyor. Ondan önce gece namazı kılmak lazım. Uykudan kalkıp abdest alıp gece namazını kılmak lazım buyuruyor. Bu dereceleri çok yükselten bir ibadettir. Bunun üzerinde ayrıca şeyler konuşmak gerekir ama bu sohbetimize bunu kısaca anlatmış olalım buyuruyor. Müminin derecesini arttıran üç güzel faaliyet dedik. Nedir bunlar? Selam vermek, selamı herkese yaymak, herkese ifşa ederek yani aşikare esselamu aleyküm diyerek selamlamak. İkincisi ne dedik? Ziyafet vermek, yemek yedirmek, ikram etmek. Üçüncüsü geceleyin kalkıp Mevlasıyla baş başa münacat ederek, dua ederek gece namazı kılmak. Evet, kefaret olan üç şey. Üçüncü üçlüyü de böylece söyledikten sonra nihayet hadis-i şerifin dördüncü bölümüne geliyoruz. Kefaret olan üç şeyi sayacağız şimdi. Birincisi, soğuk günlerde, hava soğuk iken abdestini güzelce almak. Tabii yaz günlerinde bunu anlamak biraz zordur ama kışın soğuk olduğu zaman bunun kıymeti daha iyi biliniyor. Kalkıyorsunuz, soğuk suyla abdest alıyorsunuz, sabah namazına gideceksiniz veya gece namazı kılacaksınız veya yatsı namazına gelmişsiniz, evde kılacaksanız tabii bu işte soğuk gecelerde, ayazlarda o soğuğa bakmadan kalkıp abdest almak. Bu nedir? İşte insanın günahlarını döker. Zaten başka hadis-i şeriflerden de biliyoruz. Abdestin suları insanın azalarından damlarken o azalarla işlenen günahlar ne oluyor? Gidiyor. Yani yüzünüze suyu vuruyorsunuz, yüzünüzü yıkıyorsunuz. Çenenizden sular damlarken gözünüzle yüzünüzle işlediğiniz günahlar ne oluyor? Temizleniyor. Elinizi yıkadığınız zaman elinizden akan sularla elinizle işlediğiniz günahlar gidiyor, dökülüyor. Ayağınızı yıkadığınız zaman ayağınızla işlenen günahlar gidiyor. Abdestin hem maddi faydası vardır, temizliği vardır, hem de insanı günahlardan temizleyen manevi faydaları vardır. Burada da işte insana kefaret olan şeylerin birincisi olarak abdest almak zikredilmiş ama abdestin en zor durumu zikredilmiş. Yani soğukta abdest almak. Herkes yapamıyor. Soğuk olduğunu düşünerek hadi ben şimdi abdest almayayım, yatıvereyim, sıcakta duruvereyim der insan nefsi. O duygusunu yenip de abdest aldığı zaman işte o kefaret oluyor. İkincisi, ayaklarını cemaatlere doğru nakletmek, kullanmak. Yani yürüyüp gitmek. Cemaat nedir? Cemaatle kılınan namaz, yani camiye gitmek. Bir Müslüman evinden kalkacak, namaza camiye gidecek. Bazıları diyorlar ya, hocam ben evde namaz kılıyorum. Güzel, Allah kabul etsin. Evde namaz kılıyorum, çocuklara da imamlık yapıyorum. Ne kadar çırpınsan, ağzınla kuş tutsan diyelim, şaka olsun diye, evinde kıldığı namazla camiye gittiğin zamanki namaz arasında, sevabın arasında muazzam fark vardır. Çünkü camiye attığın her adımda bir günahın affoluyor, bir derecen yükseliyor, bir derece kazanıyorsun. Öyle o camiye gitmenin büyük faydaları var. Sosyal faydaları var. Her namaz vaktinde semtin Müslümanları camilerinde toplanmış oluyor. Günde 5 vakit birbirleriyle irtibatlı olan toplumdur gerçek İslam toplumu. Camiler de bu toplantı yerleridir. Ne kadar önemli. Onun için bu ayakların o cemaatlere lütfedip gitmesi lazım. Tembellik etmemesi lazım insanın. Evimde kılıveririm, evde kılsam da olur dememek lazım buyuruyor. Hatta bir hadis-i şerif var, o da kulağımıza küpe olmalı buyuruyor. Cami komşusunun namazı ancak camide caiz olur, evinde caiz olmaz diye bir tehdidi var Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Yine nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki ateş yakılması için odun toplanmasını emretmeyi, sonra da namaz için ezan okunmasını, daha sonra bir kimseye emredip insanlara imam olmasını, sonra da cemaate namaza gelmeyenlere gidip evlerini yakmayı düşündüm buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki kızıyor. Demek ki bir Müslümanın tembellik etmesini, evinde namaz kılmasını istemiyor. Müslüman aile reisi olarak erkek gelecek, camide cemaate katılacak ve orada namazı kılacak. Evde kılsa olmaz mı? Evde sünnet namazları kılsın, başka namazları kılsın. Koca bir gün evde duruyor da tam namaz vaktinde mi coştu arzusu? Evde namaz kılmak duygusu, namazı camide kılacak. Öteki nafile namazları, sevaplı namazları buyursun, yine evinde kılsın buyuruyor. Evine pay ayırsın ama cemaati terk etmesin. Cemaati terk etmek iyi değil buyuruyor. Evet, üçüncüsü ve sonuncusu. Namazdan sonra ikinci namazı beklemek. Mesela öğleyi kıldı, ikindiyi bekliyor. İkindi namazı gelse de ikindi namazını kılsam. İkindiyi kıldı, akşamı bekliyor. Akşam olsa da akşam namazımı da kılsam. Camide oturmak değil de kulağı ezanda olmak, namaza hazır olmak. Sohbetin sonunda Mahmud Esat Coşan rahmetullahi aleyh hoca efendi buyuruyor ki, İki cihanda aziz ve bahtiyar olun, aziz ve sevgili olun kıymetli kardeşlerim. Kıymetli dinleyenler, bu programımızda anlatmış olduğumuz kurtarıcı ve helak edici bu üç şeyi tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Rabbimiz sizlere de bizlere de nasip eylesin. Bu kıymetli Allah dostlarının, bu kıymetli alimlerin kelam-ı şeriflerine dikkat edelim, önem verelim ve hayatımızda tatbik etmek için gayret edelim inşallah. Başka bir programda bu ve buna benzer konularla tekrar sizlerle olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler: Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
2: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Kanaatten nasibi olmayanı dünya zengin edemez.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Reklamları dinlediniz.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Medine halkı ayakta, boynum bükük, koydum elimi dizime. Uyandım ki su serpeller yüzüme, aklımı başımdan aldı ayrılık, aklımı...

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini. Mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sever.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum. Hakim Deavat 1925.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Alim sanma, her gideni mektebe, ahlak yoksa yok ilimde mertebe. Ne fark eder? Tut ki cübbe giydirsen, paye versen, kitap yüklü merkebe. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: Reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Dost.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Bilenler hac ve umre malzemeleri Dost Kervanı'nı sunar. Ya Rabbi, ya Rabbi,
3: ya Rabbi, ya, ya. Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
4: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08.

0: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224 0108
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Dost kervanı.

0: Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: dua ederken ona kırık bir gönülle el kaldır. Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar.
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler: Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, tekne turu, Eminönü kalkışlı Boğaz turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: gidecek. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi, mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.
1: Coşarım ben aşk ile koşarım.
0: Selamünaleyküm. Rabbim hayırlı ömürler versin. İnşallah Radyo Nida DM'ye geçen herkesten Allah razı olsun. Fadıl Aydın'dan bir eser istiyorum. Çalarsanız mutlu olurum. Tüm Nida dinleyicilerine armağanım olsun demişler. Aleyküm selam, amin. Allah razı olsun. Hayırlı günler efendim.
1: Gidip gelsem gideceğim ben yine de.
0: Merhabalar, çok beğendiğiniz eserinizin ismini söyler misiniz demişler. Ben de derim Niyazi Mısri anlar bizi, bu eserden bahsediyorsunuz. Selamünaleyküm Isparta Yalvaç'tan, Hüseyin Karaman, Esat Aydoğan'dan senin aşkın Allah'ım tüm Radyo Nida dinleyicilerine gelsin. İnşallah bir gün Bursa'ya gelmek nasip olur. Sizleri ve Emir Sultan Hazretlerini ziyaret etmek nasip olur. Allah'a emanet olun Mehmet kardeşim demiş. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Bekleriz inşallah. Çok selamlar olsun. Hayırlı günler bu sabah. 9-10 kala bir ilahi okundu. İnsan olan anlar, hayvan olan anlamaz diye sözleri vardı. Çok hoş bir ilahi. Kim söylüyor? Bilmiyoruz. Çalabilir misiniz? Rabbim razı olsun demişler. Amin cümlemizden. Hayırlı günler efendim.
1: Gidip gelsem gideceğim.
0: 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.
2: Dost kervanı.

0: bizi.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
2: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224 0108.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır. Fatır Suresi 38 ve 39. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz. Buhari Edep 18, Müslim Fezail 65, Ebu Davud Edep 145, Tirmizi 1-12.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Devam ediyor efendim program. 107.3 frekansında sizlerin seçmiş olduğu esnerler eşliğinde program sürüyor. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de isteklerinizi, mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Program sürüyor efendim. 11.44 şu anda saatler. Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Selamünaleyküm Mehmet abi. Rica etsem Zamana Mekana Sesleniyorum adlı eseri çalar mısınız? Teşekkür ederim demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar Yalova'dan Yücel ben. Sizlerden Hasan Dursun'dan Can Ahmet'im adlı eseri istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Tüm Radyo Nida dinleyicilerine gelsin. Dua eder, dua beklerim demişler. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar efendim, hayırlı günler. Selamünaleyküm kardeşim. Hayırlı günler. Allah sizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Avustralya'dan Kenan abimiz göndermiş. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim. Çok selamlar olsun bizden de. Miskin Yunus gözün aç bak iki cihaz. Hayırlı sabahlar gel gör beni dinletir misiniz oğlum Yusuf'a, bir de şu anda şoförlüğümüzü yapan Sevcem Suzan Hanım'a Radyo Nida ailesine demişler. Hayırlı yolculuklar efendim.

Kıymetli dinleyenler, program sürüyor 107.3 frekansında Radyo Nida'da. 0543 224 01 08, bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim. Katkılarından dolayı bilenler haç ve umre malzemelerini çok teşekkür ediyoruz. 5 mağazasıyla Ulu Cami çevresinde sizlere hizmet veriyor bilenler. Hasan Dursun seslendirecek şimdi Can Ahmet'ime Yandım adlı eserini istek üzerine. Sonrasında Gel Gör Beni adlı eser sıraya alacak. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Sizden Nedim Kılıç'tan Kendini Görmeyen Alemi Görsel adlı eseri istiyorum. Hayırla kalın, kolay gelsin demişler. Hayırlı günler efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
8: Reklamları dinlediniz.
0: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim gizli veya açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

program sürüyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. 12.10 şu anda saatler. Hoş geldiniz. Tut Ellerimden adlı eseri istiyorum. Leyla Can ve ailesine demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, hayırlı günler. Sizleri çok beğenerek dinliyorum. Çok güzel yayınlarınız var. Bütün hocalara çok selamlar. Fırat Türkmen'den Giydim Beyazlar adlı eseri istiyorum. Bursa'dan Erva Yılmaz ben demişler. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, elhamdülillah dinlemedeyiz. Habibim ya Resulallah adlı eseri istiyorum. Ferhat'a kardeşime gelsin demişler. Aleyküm selam, Allah razı olsun, çok selamlar. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Asiye Mevlan Kurtiş'ten La İlahe İllallah adlı eseri istiyorum. Çok sevdiğim Satiye ablam için istiyorum. Kolay gelsin demişler. Aleyküm selam, Allah razı olsun, hayırlı günler. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. 22 Ağustos Cumartesi gece çıkışlı günübirlik İstanbul turumuz olacak inşallah. Hocalarımız ve rehberler eşliğinde sizler de güzel bir gün geçirebilirsiniz. İlk olarak Yuhuşa Aleyhisselam ziyaret edilecek. Sonrasında Aziz Mahmut Hüdaya Hazretleri, Yahya Efendi Hazretleri, Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, akabinde Boğaz'da tekne turu yapılacak. Sonrasında Bursa'ya dönüş yapılacak efendim. Detaylı bilgi ve kayıt için ulaşabilir, yerinizi ayırtabilirsiniz. 22 Ağustos Cumartesi gece yola çıkılacak efendim. 0543-224-0108 543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca bu numaradan İstanbul turu içinde arayabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz efendim.

0: Birazdan yine göndermiş olduğunuz mesajlardan paylaşacağız. Bu arada sesim de gidiyor çok uzun konuştuğum zaman. Şimdi eserler, birazdan yine mesajlarınızı paylaşacağız.
1: Dost kervanı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni gizlice yad ederse ben de onu o şekilde anarım. Beni bir topluluk içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

Kıymetli dinleyenler, program sürüyor. Son bölümde bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Hayırlı günler sizi. 7/24 dinliyorum hepinizden. Rabbim razı olsun. Allah işinizi rast getirsin İsmet hocamıza. Çok selamlar. Hepiniz dualarımdasınız. Allah'a emanet olun. Fatma ablanız, ben de Subhanallah zikrini istiyorum demişler. Birden aleyküm selam, Allah razı olsun, hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Sabah kalkınca ilk işim radyoyu açmak ve sizlerden güzel bir şeyler öğrenmekle güne başlamak. Allah razı olsun sizden. Özel bir çocuk olan yeğenim Macit'e Celaleddin Adadan An Muhammed Mustafa'yı istiyorum. O da sizi çok seviyor ve dinliyor. Kestel'den Ayşe ablanız demiş. Aleykümselam. Macide çok selamlar. Birazdan istediği eseri dinleteceğim kendisi için.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Saatler 13'ü gösteriyor şu anda. Katkılarından dolayı bilenler hac ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. SG çalışanlarına orman ilahisi istiyorum demişler. Mevlam Çekirde Orman Gizlemiş adlı eser az evvel dinlettik. Kolay gelsin. SG çalışanlarına da selamlar. Birazdan Bursa ve civarı için öğle ezanı okunacak. Tekrar görüşmek ümidiyle efendim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.

Eşhedü enne Muhammed.

Allah'a hamdü sena ederiz. Ona döneriz. Nefislerimizin fenalıklarından ve kötü amellerden ona sığınırız. Allah'ın doğru yola eriştirdiğini kimse yoldan çıkaramaz. Allah'ın şaşırttığını da kimse yola koyamaz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir. Eşi ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey Allah'ın kulları! Allah'tan korkmanızı, ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Ey insanlar! Bugününüz nasıl mukaddes bir gün, bu ayınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehirse, biliniz ki canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar bu mukaddes gün, bu mukaddes ay, bu mukaddes şehir gibi yek diğerinize karşı mukaddestir. Bunlara tecavüz haramdır. Ashabım, yarın Rabbinize kavuşacaksınız. Bugünkü her türlü hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski adetlere dönerek birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunup doğrudan işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermeniz gerekir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyeden kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu, amcam Abbas'ın faizidir. Ashabım, cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu amcazadem Rebya'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurma gücünü ebedi surette kaybetmiştir. Fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınlarınızı Allah emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki haklarınız, onların aile yuvanızı sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemesidir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları men edebilirsiniz. Kadınlarınızın da sizin üzerinizdeki hakları, meşru bir şekilde her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir. Onlar sizin haklarınıza riayet etsinler. Siz de onlara nezaketle muamele ediniz. Bir kadının kocasının izni olmadıkça onun malından bir şeyi başkasına vermesi helal olmaz. Ey müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi anlayınız.

kafirlerin yaptığı gibi birbirinizle boğuşmayın. Ashabım, kendinize de zulmetmeyin. Kendinizin de üzerinizde hakkı vardır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını Kur'an'da vermiştir. Varise vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün Müslümanların ilencine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi kimselerin ne tevbelerini ne de şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Her cani kendi suçundan sorumludur. Hiçbir caninin işlediği suçun cezasını evladı çekemez. Hiçbir evladın suçundan da babası mesul edilemez. Ey insanlar! Aşırı gitmekten sakının. Evvelkilerin mahrum olmalarının sebebi dinde ifratlarıydı. Hac usullerini benden öğrenin. Ey müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ey insanlar! Allah'a ibadet edin. Beş vaktinizi kılın. Ramazan orucunu tutun. Emirlerime itaat edin. O takdirde Rabbinizin cennetine girersiniz. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha hiç buluşamayacağım. Bu nasihatlerimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki kendisine bildirilen kimse burada bulunanlardan daha iyi anlayarak daha iyi muhafaza etmiş olur. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne dersiniz? Risaletimi tebliğ ettim mi? Vazifemi yaptım mı? Evet, yemin ederiz ki tebliğ ettin. Bize vasiyet ve nasihatte bulundun. Böylece şehadet ederiz. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

sen olmasaydın. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı. Sen olmasaydın.

İş dönüşü alışveriş yapmak üzere pazara uğrayıp tezgahları dolaşıyorum. Bir iki şey aldıktan sonra bir tezgaha daha uğrayıp incelemeye başlıyorum. Satıcı çok taze olduğunu söylüyor. 2 kilo tart diyorum ve arka taraflardan hiç de taze olmayan ve de görüntüsü çok bozuk mallardan doldurmaya başlıyor. Uyarıyorum ve öndeki sıradan da hiç olmasa bir miktar ilave etmesini söylüyorum. Satıcı kızıyor ve abi merak etme, İkisi de aynı diyerek doldurmaya devam ediyor. Benim de canım sıkılıyor ve almaktan vazgeçerek eve dönüyorum. Eşim alınacakların eksik olduğunu söyleyince durumu anlatıyorum ve de canımın çok sıkıldığını ifade ederek çarşıya, pazara sitem ediyorum. Çünkü daha önce de başıma böyle şeyler gelmişti. Eşim de diyor ki, belki sen de olsan aynı şeyleri yapardın diyor. Asla yapmazdım diyorum. Zira Yüce Peygamberimizin ticaretle ilgili uyarılarını ve sünnetini çok iyi biliyorum. Yine de bilgilerimi tazelemek için kütüphaneden bir kitap çıkarıyor ve okumaya başlıyorum. Peygamberimiz bazen çarşı pazarı dolaşır, bir haksızlık ve hile olmaması için kontrolde bulunurdu. Uygunsuz bir şeyle karşılaşırsa satıcıyı ikaz ederdi. Bir gün Medine çarşısını dolaşırken bir hububat yığınının önünde durdu. Elini içine daldırdı, eline bir ıslaklık dokundu ve altından üstünde olmayan şeyler çıktı. Satıcıya döndü, "Nedir bunlar?" diye sordu. Mal sahibi, "Ya Resulallah, yağmur yağmıştı, ondan ıslanmış olacak." dedi. Peygamberimiz, "Neden ıslak kısmını herkesin görebileceği şekilde üste koymadın?" şeklinde azarladıktan sonra, "Müslümanlar arasında aldatma olmaz. Bizi aldatan bizden değildir." buyurdu. Bir başka ifadesinde de şöyle buyuruyor. "Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kusurlu bir malı din kardeşine satan hiçbir Müslümana bu satış helal olmaz. Ancak satarken malın kusurunu açıklarsa başka."

Peygamberimiz birisine ikramda bulunacağı zaman ticareti buna vasıta yapardı. Onun gönlünü kazanmak ve minnet altında kalmamasını temin için bu yolu denerdi. Peygamberimiz böyle bir ikramı bir seferinde Cabir bin Abdullah'a yaptı. Hazreti Cabir'in kendisi anlatıyor. Ben bir savaşta Resulullah'la beraberdim. Yolda bana Allah sana mağfiret etsin. Sen bu deveni bir dinara satar mısın dedi. Ben de ya Resulallah, Medine'ye vardığımız zaman bu deve sizin olsun dedim. Resulullah yine Allah seni bağışlasın. Bunu 2 dinara satar mısın dedi. 20 dinara varıncaya kadar devenin fiyatını birer dinar artırdı. Ben Medine'ye vardığım zaman devemin başından tutup Resulullah'ın huzuruna götürdüm. Resul-i Ekrem beni görünce Bilal'e, ya Bilal, Cabir'e ganimet mallarından 20 dinar ver buyurdu. Bana da deveni al, evine götür, senin olsun.

Peygamberimiz toplumdan uzak yaşayan bir insan değildi. Herkes gibi o da alışveriş yapıyor, borç alıp veriyordu. Ticari hayatı kontrol için ara sıra çarşıya pazara çıkıyor, insanlara adalet, insaf, hak, hukuk dersi veriyor, birbirlerini aldatmamalarını, yalan yere yemin etmemelerini söylüyordu. Peygamberimiz henüz kendisine peygamberlik gelmeden önce ticaretle meşgul oluyordu. Onunla iş yapanlar çok memnun kalıyor, doğruluk ve dürüstlüğüne hayran oluyorlardı. Mekkeliler en kıymetli mallarını onun yanına emanet olarak bırakıyor, her alanda güven duyuyorlar, yalan, hile, aldatma gibi çirkin huyların zerresinin dahi bulunmadığını çok iyi biliyorlardı. Bir defasında Medine yakınlarında bir kervan konaklamıştı. Peygamberimiz oradan geçerken kırmızı bir deve gördü. Fiyatını sordu. İstenilen fiyatı pazarlıksız kabul etti ve deveyi alıp götürdü. Fakat parasını vermemişti. Kervanda bulunanlardan bazıları söylenmeye başladılar. Parasını peşin olarak almadıkları için sattıklarına pişman olmuşlardı. Fakat içlerinden bir kadın, "Üzülmeyin. Biz bu civarda onun kadar güzel yüzlü, temiz ahlaklı bir adam görmedik. Böyle birisi yalan söylemez ve bizi aldatmaz." deyince hazır bulunanlar sustular. Akşam olmuştu, peygamberimiz devenin parasıyla birlikte kervan halkının yemeklerini de gönderdi.

0: Peygamberimiz alışveriş esnasında kendisini tanımayıp da kaba davrananları hoş karşılar, onlara karşı peygamberlik imtiyazını kullanmazdı. Ticari meselelerde devamlı haklıdan yana olmayı tercih ederdi. Kendi şahsına karşı bir saygısızlıkta bulunulsa bile yine haklı olanı tutardı. Onun mağdur düşmesini istemezdi. Peygamberimiz ödünç bir şey aldığı zaman ödeme zamanında alacaklıya daha fazla verirdi. Bir defa birisinden ödünç bir deve almıştı, sonra onun yerine daha iyi bir deve verdi. Şöyle buyuruyordu: borçlarını daha iyi ve daha mükemmel bir şekilde ödeyen insanlar faziletli kimselerdir. Her şeyde olduğu gibi ticarette de bize örnek olan peygamberler peygamberine salatü selam okuyarak kitabı kapatıyor ve insanların onun eşsiz ölçüsüne uyması için dua ediyorum.
1: Sen olmasaydın.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, amelsiz ilim deliliktir, ilimsiz amel de hiçliktir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم رواهُ المسلم صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Cemaat-i Müslümin, ihvanı diyeyim. Bizleri hilkatte eş, dinde kardeş, davada yoldaş, manada ise sırdaş kılan, kainata eşref-i mahluk olarak bizleri gönderen ve Kur'an'ın ifadesiyle نَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz insanoğluna şah damarından daha yakınız buyuran, kainatın tek sahibi ve maliki Cenab-ı Hak Feyyaz-ı Mutlak ve Rabbül Felak Hazretlerine sonsuz ve nihayetsiz hamdü senalar, kainatın medarı iftiharı, peygamberlik halkasının son güneşi, haksızlıkları adalete, sapkınlık ve dalaletleri hidayete, karanlıkları ise nura çeviren fahri kainat Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e sonsuz salatu selamlar olsun. Cenab-ı Hak birlikteliğimize evvela hayırlara vesile eylesin. Allah-u Teala Hazretleri beraber geçireceğimiz şu kıymetli vakitlerde muhtaç olduğumuz şeyleri bizlere en güzel şekilde ifade, cümlemize ise anlatılanlardan istifade edebilmeyi, anlatılanları kabul kulağıyla dinleyip hayatımıza tatbik etmeyi Rabbim cümlemize ikram eylesin. Anlatılanlardan ders almamaktan ve ibret almamaktan, mahşerin baharına rezil-i rüsva olarak uyanmaktan Allah'ım cümlenizi ve cümlemizi muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşlerim, hepimizin yakinen bildiği bir ayeti celile-i cemile vardır ki, genellikle insanoğlu bu ayeti celile-i cemileyi cenazelerde okurlar. Estağfirullah, اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُص۪يبَةٌ Cenab-ı Hak, taltif ettiği kullarının özelliklerini anlatırken, Allah'ımız buyuruyor ki, öyle kullar vardır ki, onlara bir musibet isabet ettiğinde قالوا onlar derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun biz Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz derler. Ve beşşiris sabirin Allah'ın adeta kendisine müjdeler olsun diye sabredenlere müjdeler olsun diye taltif ettiği o yiğitler derler ki biz Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz. Yani insan nereden geldiğini bilecek. Nereden geldiğini bilecek ki nereye gittiğini unutmasın. Nereye gideceğini hiçbir zaman aklından çıkarmasın. Anlatılır ki padişahlardan bir tanesinin bir veziri vardı. Bu vezir küçük yaşta gariban bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve Allah'ın kendisine yardım etmesiyle ta padişahın yanına kadar yükselecek bir makama gelmişti. Allah bir kuluna yürü dediği zaman da o kulu kim durdurabilir ki? وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Siz bir şey dileyemezsiniz ancak Allah diler. Ve Allah da murad etmiş ki bu kulu yükselmiş. Fakat bu yükselen vezir kardeşimizin etrafındaki bir takım çekemeyenler onun hakkında bir takım dedikodular üretmişler.

vezir üzerindeki vezirlik kaftanını çıkarmış, bir çobanın elbisesini giymiş, yere ise samandan bir yatak yapmış, yatağın üzerinde uzanırken gördüler. Hemen vezir ayağa kalkmış. Padişah demiş ki, vezir bu ne haldir deyince, vezir mahcup bir edayla demiş ki, padişahım, Allah'ın yardımıyla ben sizin yanınıza bir vezir olarak yükseldim. Fakat padişahım, her ne kadar ben süslü elbiseler giysem de, her ne kadar ben en güzel yataklarda ve döşeklerde yatsam da, ben bu makama gelmeden evvel çobanlık yaptım, dağlarda çobandım ve benim yatmış olduğum yatak yünden bir yatak değil, samandan bir yataktım. Her gün sizin huzurunuzda işim bittikten sonra geliyorum buraya, yarım saat kendimi burada geçmişimi unutmamak adına, geçmişi hatırlamak için geliyorum buraya padişahım. Geçmişimi unutmuyorum, nereden geldiğimi unutmuyorum ki nereye gideceğimi de unutmamak için demiştim. Şu hakikate bakar mısınız? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, evet amenna ve saddakna. Ve yine Allah'a gideceğiz. Peki Allah'tan gelirken günahsız bir şekilde dünyaya gelen bizler, acaba günahsız bir şekilde Allah'a gidebilecek miyiz? Acaba kulluk imtihanında yüzümüzün akıyla geçebilecek miyiz? Amel defterleri verilirken acaba sağ elimizden amel defterimizi alabilecek miyiz? Sabahlara kadar bizler için gözyaşı döken Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Rabiatül Adeviye'nin dediği gibi, ya Rabbi, kılmış olduğum bütün teheccüdler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hediye olsun diyebilecek kadar acaba gecelerimizi feda edebildik mi? İşte kıymetli kardeşlerim, madem Allah'tan geldik ve yine Allah'a gideceğiz, Allah'a giderken günahsız gitmemek, günahlardan arınmış bir şekilde gitmek için, günahlarımızdan tövbe etmek için, işte önümüze bir ayeti celile-i cemile. Estağfirullah. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Zümer suresi. Cenab-ı Hak diyor ki, Habibim, o nefislerine zulmeden kullarıma söyle. Nefis hangimizi kandırmadı ki? Nefis hangimizin kulağına fısıldamadı ki? Nefise biz hükmetmemiz gerekirken, nefis hangimize hükmetmedi ki? Habibim, o nefislerine uyan insanlara, o nefislerine zulmeden kullarıma de ki, la taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmesinler. Allah'ın merhametinden, Allah'ın sonsuz rahmetinden asla ve kat'a ümitlerini kesmesinler. Şimdiye kadar hayatımızda günahlar olmuş olabilir. Belki daha birkaç gün evveline kadar arşı titreten günahlarımız olabilir. Ama kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'a döneceğiniz zaman bilin ki, Allah'ımız buyuruyor ki, sakın ama sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmesinler. Sebep? اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا. Çünkü o Allah öyle bir Allah'tır ki, bütün günahları affedecek kadar büyük bir Allah'tır. En yakınınıza bir hatayı ikinci defa yapsanız, sizi defterinizden silerlerken, Cenab-ı Hakk'a ne kadar hata yaparsak yapalım, samimi bir tövbe yaptığımızda Allah geçmişimizi siliyor. Sevgili üstadımız ve veli nimetimiz Efendi Hazretlerimiz buyurmuşlardı ki, bir insan işe bir gün gitmese patronu onun maaşından hemen kesinti yapar. Peki sen yıllarca Allah'a kulluk yapmadın, Allah nefesini kesti mi? Allah rızkını kesti mi? Allah sana vermiş olduğu nimetleri üzerinden yağdırırken Allah nimetlerini kesti mi? Böyle büyük bir Allah'a kul olmak gerekiyor. İnnehu huvel gafurur rahim. Çünkü o Allah son derece merhametli ve insanları affedici, son derece affedicidir. Kıymetli kardeşlerim, bizler insanız. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dersin başında okuduğum hadiste buyuruyor ki, beni kudret eliyle yaratan Cenab-ı Hakk'a yemin ederim ki, لَوْ لَمْ تُزْنِبُوا, eğer sizler günah işlemeyen bir topluluk olsaydınız, لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ, Allah sizi yeryüzünden siler helak ederdi. وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُزْنِبُونَ, sizi helak eder, yerine bir kavim getirirdi ki, o kavmin özelliği, onlar günah işlerler ama sade günah işlemezler. فَيَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ, sonra da Allah'a istiğfar ederler, Allah'tan af talep ederler, boyunlarını bükerler. Allah'ım biz geldik, kul kusursuz olmaz, Allah'ım sen de afsız olmazsın derler. Feyagfir lehum, Allah da onları affeder. İnsan olmak hata işleyebilmek anlamına geliyorsa ve bizler hepimiz günahkar

0: isek, kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın sonsuzluk denizinde adeta rahmet deryasına istiğfar ederek bu deryaya dalmak lazım. Şöyle bir misalle toparlamakta fayda vardır. Düşünün ki elinizde bir reşat altın var. Bu reşat altın elinizdeyken bir anda çamura düşse, sizden birisi şunu diyebilir mi ki, ya artık bu reşat altını ben almayayım, çamura düştü ve kirlendi diyebilir mi bir insan? Asla demez. Hatta af buyurun lahama düşse bile insan onu çıkarır, üzerine bir su döker ve altın altınlığından bir şey kaybetmez. Vallahi Müslümanlar, Allah katında iman edenler altından daha kıymetlidir. Hayatımızda her ne kadar üzerimize günahlar dökülse bile, her ne kadar bizler günah lahamlarına dalsak bile, üzerimize günah çamuru değse bile, istiğfar suyunu üzerinize döktüğünüzde sizin asla ve kat'a altından daha kıymetli olan değerinizden hiçbir şey eksilmez ve yine Allah katında değeriniz büyüktür. O halde Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyelim. Allah'ın merhametinden ümit kesmeyelim. Bu hadis-i şerif gereğince bizler günah işleyebiliriz ama tövbe etmemiz şartıyla sakın şu akla gelmesin. Hocam o halde ben istediğim kadar günah işleyeyim, istediğim kadar günahlara dalayım, ne de olsa Allah beni affeder sakın demeyin. Çünkü başka bir ayeti celile-i cemile de Sauzubillah ve la yahurrannakum billahil garur. Şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle aldatmasın. Allah'ın çok merhametli olmasıyla, Allah'ın çok sonsuz rahmet deryası olmasıyla, şefkati olmasıyla sakın şeytan sizi aldatmasın. Bugünün insanları derler ya, günaha girdiklerini Allah affeder, Allah bağışlar. İşte bu da şeytanın insanı kandırdığı bir noktadır. Allah bu gibi oyunlara gelmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Günahsız geldiğimiz dünyadan günahsız bir şekilde ahirete göçmeye bizleri muvaffak eylesin. Hazreti Ömer Efendimizin dediği gibi bütün mesele şu kainattan ayrılırken hoş bir seda, hoş bir eda bırakmaktır. Allah böyle izler bırakmaya bizleri muvaffak eylesin. İmanlarımızı Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşlerim, imtihan için gelmiş olduğumuz şu dünya hayatında bizden evvel nice insanlar yaşadı, nice peygamberler geldi geçti ve hala nice insanlar yaşıyor ve belki de dün aramızda olan nice insanlar şu anda toprağın altında hesap veriyor. Geçen sene beraber olduğumuz, geçen senelerde beraber zaman geçirdiğimiz nice insanlara şimdi artık rahmetli diyoruz. Onların belki isimlerini bile unutuyoruz. Hatta dünya ne kadar acayip bir yerdir ki bir insan vefat ettiğinde bile artık onun ismini ondan alırlar da cenaze nerede diye sorarlar. Dünya o kadar acayip bir yerdir. Size verilen ismi bile sizden alıyorlar da arkanızdan bıraktığınız malları almazlar mı zannediyorsunuz? Kıymetli kardeşlerim, bu dünyaya geldik. Efendi Hazretlerimizin ifadesiyle yakayı ele verdik. Bu dünyanın tarifini elbette en güzel yapacak olan kişi, en güzel yapacak olan zat Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dur. Hazreti Allah'tır. Ve Kur'an-ı Kerim'de bakın Cenab-ı Hak dünyayı yaratan Allah dünyayı nasıl tarif ediyor? Estağfirullah. Ve alemu, şunu biliniz ki ennemel hayatü dünya, dünya hayatı var ya, laibun ve lehvun ve zinetun. Dünya şöyle bir yerdir. Laibun bir oyun, daha ve lehvun eğlence, daha ve zinetun bir de eğlence, süs. Dünya hayatı böyle bir yerdir. Sizin görmüş olduğunuz, çok büyüttüğünüz, yerine göre ahireti tercih etmeniz gerekirken dünyayı tercih ettiğiniz dünya bir oyun, eğlence ve süsten ibarettir. Kıymetli kardeşlerim, büyüklerden biri buyurmuştur ki, ölüm güzel şey budur, perde arkasında haber. Ölüm güzel olmasaydı eğer ölür müydü Hazreti Peygamber demiştir. Dünya kalınacak bir yer değildir. Madem dünyaya geliş var ve muhakkak da bir gidiş olacak, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesinin vefat etmeden evvel Resulullah Efendimiz'e söylediği sözü hatırlayalım. Ey benim oğlum Muhammed'im, her doğan ölür, her yeni eskir, her taze bayatlar, her var olan bir gün yok olur, sadece Hazreti Allah müstesna demiştir. Bizler de bir gün yok olacağız ve bizler de bir gün toprağın altındaki insanların arasına karışacağız. O halde gelin şu dünya, Allah'ın tarif etmiş olduğu dünya hayatı bir oyun, eğlence ve zinetten ibaretse, gelin biz sureta mutlulukların olduğu dünyayı ahirete tercih etmeyelim. Büyüklerden biri buyurmuştur ki gam değildir gide dünya kala din, gam odur ki kala dünya gide din buyurulmuştur. Biz bu dünyada dinimizi yaşamaya geldiysek, bu dünyada Cenab-ı Hakk'ı bilmeye geldiysek ve Cenab-ı Hakk'a kulluk yapmaya geldiysek, bu kulluk yapmayı bize en güzel öğretecek olan Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun varisleridir. İşte kıymetli kardeşlerim, Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in çok büyük bir hadisi şerifi şimdi bizlerle beraber. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlardır ki, Seyyeti ala ümmeti zamanun, ümmetim üzerine bir zaman gelecek. Resulullah Efendimizin ta çağlar ötesi, asırlardan evvel haber vermiş bizlere. Şu hadis-i şerifin büyüklüğüne ve hakikatine bakın ki, ümmetim üzerine bir zaman gelecektir. Yuhibbune hamse, onlar beş şeyi sevecekler. Ve yensevne hamse, ve onlar beş şeyi unutacaklar. Acaba nasıl bir zaman gelecekti ki üzerimize? Bu zaman bize beş şeyi sevdirecek ve beş şeyi unutturacaktı. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz anlatıyor ve buyuruyor ki, yuhibbune dünya ve yensevne ahira. Onlar dünyayı çok sevecekler, fakat dünyayı sevdiklerinde dünya otomatikmen onlara ahireti unutturacak. Büyüklerden bir zat buyurmuştur ki, dünyayla evlenmek isteyenler için dünya süslü bir gelinlikli kız gibidir. Kendisiyle evlenmek isteyenden de mehir olarak para, altın, şan, şöhret istemez. Ondan mehir olarak imanını ister diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri Kuddisesi Ruhu öyle buyurmamış mıydı? Dünya semmun katilün, öldürücü bir zehir gibidir. Sureta bir mutluluk varmış gibi görünür. Ama hakikatteki mutluluk, asıl mutluluk ahirettedir. Öyle bir zaman gelir ki ümmetime, onlar dünyayı severler de ahireti unuturlar. وَيُحِبُّونَ الْحَيَاةَ وَيَنْسَوْنَ الْمَوْتَ Efendimiz buyuruyor ki, ikinci olarak da hayatı, yaşamayı çok sevecekler ama ölümü unutacaklar. Her gün trafikteyken veya bulunmuş olduğumuz iş ortamında veya mahallemizde veya ailemizde nice insanların öldüğünü görüyoruz. Onları kendi ellerimizle yıkıyoruz. Kendi ellerimizle toprağa indiriyoruz ve insanları kendi elimizle hakikate, sonsuzluk alemine yolcu ederken hala biz ölümü hatırlamıyorsak, kıymetli kardeşlerim, gerçekte bizde büyük bir hastalık var demektir. Bundan birkaç ay veya birkaç sene evvel korona hastalığı vardı malumunuz. Bu hastalığın en büyük özelliklerinden birisi, insana bulaştığında tad alma ve koku alma özelliği gidiyordu. Aziz kardeşlerim, bir hastalık bedene isabet ettiğinde insana koku alma özelliğini ve tad alma özelliğini elinden alıyor. Vallahi Müslümanlar, dünya hastalığı da ruhlara isabet ettiğinde, tabiri caizse korona ruhunuza isabet ettiğinde insan ibadetten lezzet alamaz, seccadeden lezzet alamaz, zikirden, murakabeden, ibadetlerin hepsinden asla ve kat'a tad alamaz. O halde bedenlerimizi tedavi ettiğimiz gibi ruhumuzu da tedavi etmemiz gerekiyor. Bu tedavinin başında da insanın sıkça ölümü hatırlaması gerekir. Hayatı sevecekler ama ölümü unutacaklar. Sonra وَيُحِبُّونَ الْقُسُورَ وَيَنْسَوْنَ الْقُبُورَ Kendileri sarayları çok sevecekler, evleri çok sevecekler ama kabristanlığı unutacaklar. Eskiden insanlar, kabristanlıklar mahallelerde, şehir içlerindeydi. İnsanlar sürekli ölümü hatırlasınlar, kabir hayatını hatırlasınlar. Efendi Hazretlerimizin ifadesiyle bütün günahlar ahireti unutmaktan dolayı başımıza geliyor buyurmuştu ya. İnsanlar kabir ehlini gördükleri için bir hata yapacakları zaman hemen toprağın altı akıllara gelirdi. Şimdi mezarlıklar şehirlerin dışında, insanlar ölümü nasıl hatırlasınlar ki? İnsanlar ahireti nasıl hatırlasınlar ki? Onlar kendileri sarayları çok sevecekler ama bununla beraber kabirleri unutacaklar. Dördüncü olarak يُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابِ Belki de hepimizin en büyük eksikliklerinden biri. Malları çok sevecekler, dünya malını çok isteyecekler ama bunun da hesabını unutacaklar. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ O gün bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz ayeti hiç yüreğinde ona fısıldamaz. Ve son olarak يُحِبُّونَ الْخَلْقَ Mahlukatı çok sevecekler. Allah'ın yarattığı mahlukatı çok sevecekler. Ama ne acayiptir ki وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ Mahlukatı yoktan var eden Allah'ı unutacaklar. Öyle bir zaman gelir ki ümmetin üzerine bir, dünyayı severler, ahireti unuturlar. İki, onlar kendileri hayatı severler, ölümü unuturlar. Üç, onlar sarayları, evleri severler, kabirleri unuturlar. Dört, onlar malları severler, hesabı unuturlar. Beş, onlar mahlukatı sever ama mahlukatın haliki olan Allah'ı unuturlar. Cenab-ı Hak bu zümreye girmekten bizleri muhafaza eylesin. Allah-u Teala imtihan için geldiğimiz şu dünyadan imtihanı yüzün akıyla geçenlerden olmaya bizleri muvaffak eylesin. Hazreti Bilal bin Rabaha gibi Resulullah Efendimiz'e hakkıyla sevebilmeyi, hakkıyla bağlanabilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize ikram eylesin. Arkamızdan güzel izler bırakmayı cümlemize ihsan eylesin. Sizleri en emin olan Allah'a emanet ediyorum. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin.
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol edersen, haktan nasip olmasa nasip alası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: vatan fanidir. Can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: İnni es'elukel cenne ve ma qarraba ileyha min kavlin ev amel ve a'udhu bike minen nar ve ma qarraba ileyha min kavlin ev amel.
2: Allah'ım, senden cenneti ve ona yaklaştıran söz ve ameli istiyorum. Cehennemden ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım,
0: bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Müslim, Zikir 71.

üç şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah bin Abbas radıyallahu an anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Rabbim, beni destekle, beni mağlup etme. Bana yardım et, benim aleyhime düşmanlarıma yardım etme. Hilelere karşı bana çıkış yolu göster. Bana karşı kurulan tuzaklara fırsat verme. Bana hidayet et, hidayeti benim için kolaylaştır. Zulmeden ve saldırmaya yeltenenlere karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, senden korkan, sana itaat eden, sana ihlas ve huşuyla bağlanan, sana karşı bağrı yanan ve daima sana sığınan kullarından eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahlarımı affeyle. Dualarımı kabul et, delilimi sağlam kıl, kalbime hidayet et, dilimi doğrult, kalbimdeki kin ve nefreti söküp at. Tirmizi, Davat 103.
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
2: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

0: Hayatın içinde Resulullah.
1: Resulullah'ın rüyaları. Allah-u Teala peygamberini her halinde korumuştur. Uyurken veya uyanıkken Allah Resulü'nün üstünde şeytanın hiçbir etkisi yoktur. Bazen şeytan bizden birinin rüyasına girip onunla oynar ve bu kişi kabuslar ve kendisini ürkütecek karmaşık rüyalar görür. Ancak Allah-u Teala onun gözünü ve kalbini muhafaza etmiş, onu uyku uyanıklık, gizli ve aşikar tüm hallerinde korumuştur. Rüya, kişinin uyuduğu esnada gördüğü şeylere denir ve bu'la kalıbından gelir. Araplar uyanıkken görülen şeyler için rüyet, uykuda görülen şeyler içinse rüya kelimelerini kullanırlar.

Ömer bin Hattab'a vermesi. Yine Deccal'in ellerini bir adamın omuzlarına koyarak Kabe'yi tavaf ettiğini görmesi. Bu ve benzeri rüyalar tabire, yorumlanmaya ihtiyaç duyar. Tabire ihtiyaç duymayana örnek. İbrahim aleyhisselamın rüyasında oğlunu kurban ettiğini görmesi ve sabah uyandığında bu işi gerçekte yapmak istemesi. Bir de Allah Resulü'nün cennette Ömer'e ait olan bir saray görmesi. Peygamberlerin gördüğü rüyalar vahiydir. Peygamberlerin gördüğü rüyalar diğer insanların rüyalarından farklıdır. Çünkü peygamberler hem uyku hem de uyanıklık halinde ismet, koruma altındadırlar. Bu koruma vahyin karışıklık ve benzeri şeylerden muhafaza edilmesi için gerekli bir özelliktir. Eğer rüyalar vahiy olmasaydı bazı kimseler o Allah'tan vahiy aldığını nereden biliyor? Belki de bizden biri gibi o da rüyasında bir şeyler görüyor ya da rüyasında gördüğü şeyle vahyi karıştırmış olabilir derlerdi. İmran bin Husayn radıyallahu anh der ki, Allah Resulü uyuduğu zaman kendisi bizzat uyanana dek uyandırılmazdı. Çünkü biz onun uykusunda neler olduğunu bilmezdik. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, alimler şöyle demiştir. Sahabeler rüyasında vahiy alma ihtimali olduğu için onu uyandırmaktan kaçınırlardı. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberlerin gördükleri rüyalar vahiydir. Ubeyd bin Umeyr, peygamberlerin gördükleri rüyalar vahiydir demiş ve şu ayeti okumuştur. Ben rüyamda seni kurban ettiğimi görüyorum. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, okuduğu ayetteki istidlal yönü şudur. Eğer rüya vahiy olmasaydı, İbrahim aleyhisselamın çocuğunu kesmeye kalkışması caiz olmazdı. Kadı İyaz, peygamberlerin rüyalarının hak ve vahiy olduğu hususunda ittifak edildiğini nakletmiştir. Buhari'nin Enes bin Malik'ten aktardığı, Allah Resulü'nün Kabe'den İsra'ya çıkarıldığı geceden bahseden şu rivayette buna delalet eder. Allah Resulü'nün gözleri uyur ancak kalbi uyumazdı. Peygamberlerin durumu da aynıdır. Gözleri uyur ancak kalpleri uyumaz. Hattabi rahmetullahi aleyh der ki, vahyi kavraması için Allah Resulü'nün kalbinden uyku hali giderilmiştir. Çünkü o uykuda da vahiy alırdı. Zurkani rahmetullahi aleyh der ki, eğer onların kalpleri de uyumuş olsaydı, gördükleri rüyalar diğer insanların gördüğü rüyalar gibi olurdu. Bu sebeple Allah Resulü horlaması duyulacak şekilde uyur, sonra da kalkıp abdest almadan namaz kılardı. Şeyhülislam İbni Teymiye rahmetullahi aleyh der ki, rüya bazen Allah'tan, bazen nefisten, bazen de şeytandan olur. Uyanıklık halinde karşılaşılan şeyler de böyledir. Peygamberlerse hem uyku hem de uyanıklık halinde koruma altındadırlar. Bu sebeple İbni Abbas ve Ubeyd bin Umeyr radıyallahu anhuma'nın da dediği gibi, peygamberlerin gördükleri rüyalar vahiydir. İbni Kayyım rahmetullahi aleyh der ki, peygamberlerin gördükleri rüyalar vahiydir. Onların rüyaları ümmetin ittifakıyla şeytandan korunmuştur. İbrahim aleyhisselam işte bu sebeple gördüğü rüya üzerine oğlu İsmail'i kesmeye yeltenmiştir. Başkalarının gördükleri rüyalarsa açık vahye arz edilir. Eğer vahye uygunsa kabul edilir, aksi takdirde ise reddedilir. Allah Resulü vahyi ilk olarak sadık rüyalarla aldı. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulüne vahyin gelmesi ilk olarak uykusunda gördüğü sadık rüyalarla başlamıştır. Gördüğü tüm rüyalar sabah aydınlığı gibi gerçekleşirdi. Allah Resulü melek karşısına bir anda

0: çıkıp kendisine peygamberliği verdiğinde insan takatinin kaldırmayacağı bu olay karşısında aşırı derecede şoka uğramasın diye ilk olarak sadık rüya yoluyla vahiy almıştır. Peygamberliğin ilk alametleri ve müjdeleri sadık rüyalar, ışık görme, ses işitme, taşlarla ağaçların ona peygamber olduğunu bildirecek şekilde selam vermesiyle başlamıştır. İbn Kayyım rahmetullahi aleyh der ki, Allah-u Teala büyük olayların öncesine o olaylara hazırlık mahiyetinde ve işaret eden nispeten daha küçük olaylar koyar. İsa aleyhisselamın yaratılması ve babasız bir şekilde dünyaya gönderilmesi hadisesinin önüne, çocuğu olmayacak bir yaşa gelmiş Zekeriya aleyhisselamın çocuk sahibi olma hadisesini koyması buna örnektir. Aynı şekilde Allah-u Teala'nın Resulünü göndermeden önce gerçekleşen fil hadisesi ve kahinlerin onu müjdelemesi de buna örnektir. Allah Resulünün gördüğü sadık rüyalarda uyanıkken alacağı vahye bir hazırlıktı. Hicrette cihat emrinin önüne konulmuş bir hazırlık safhasıydı. Şeriatın ve kaderin sırlarını düşünen kişi, Allah-u Teala'nın akılları şaşkın bırakan nice hikmetini daha görür. Allah Resulü, sadık rüyanın nübüvvetin parçalarından biri olduğunu haber vermiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre, Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Salih bir insanın gördüğü güzel rüya, nübüvvetin 46 parçasından biridir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre, Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Müminin rüyası, nübüvvetin 46 parçasından biridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin rüyaları birçok kısma ayrılır. Ona sebat vermek, davetinin hakikatinin ve ümmetinin faziletinin beyan edilmesi için gördüğü rüyalar. Bazı kavimlerin faziletinin beyan edilmesi için gördüğü rüyalar. İleride gerçekleşecek bazı olayların beyanı için gördüğü rüyalar. Ümmetimize bazı müjdelerin verilmesi için gördüğü rüyalar. Ahir zamanda gerçekleşecek olan bazı olayların haber verilmesi için gördüğü rüyalar. Kıyamet gününde meydana gelecek olan bazı haller ve hadiseler. Bundan başka bazı şeyler. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin daveti ve ümmetiyle alakalı olarak gördüğü rüyalar. Onun kendisi ve ümmeti hakkında misal veren melekleri rüyasında görmesi. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh der ki, uyuduğu sırada bazı melekler Allah Resulü'nün yanına geldi. Bu meleklerden bir kısmı o uyuyor dese de diğer kısmı gözü uyusa da kalbi uyanıktır dedi. Sonra da şu dostunuzun bir misali vardır. Hadi onun için misal verin dediler. Bir kısmı yine o uyuyor dese de diğer kısmı tekrar gözü uyusa da kalbi uyanıktır dedi. Sonra da şöyle dediler. Onun misali bir ev yapıp ziyafet düzenleyen adamın misalidir. Davetçiye icabet eden eve girer ve ziyafetten yer. Davetçiye icabet etmeyense eve de girmez, ziyafetten de yemez. İşlerinden bazısı anlasın diye bunu ona yorumlayın deyince bazıları yine o uyuyor dedi. Ancak diğer kısımsa gözü uyusa da kalbi uyanıktır dedi. Bunun üzerine şöyle dediler. Ev cennettir. Davetçi ise Muhammed'dir. Muhammed'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Muhammed'e isyan edense Allah'a isyan etmiş olur. Muhammed, insanların arasını mümin ve kafir diye ayırandır. Allah Resulü'nün gördüğü bu rüya, davetinin hakikatini, beraberinde bulunan ümmetinin halini, misalinin bir ev inşa edip, ziyafet düzenleyen ve insanları davet eden kişinin misali olduğunu ona beyan etmektedir. Davete icabet eden eve girer. İcabet etmeyense giremez. Buradaki ev cennettir. Buhari'nin Ebu Hureyre'den rivayetle aktardığı şu hadiste bu manadadır. Allah Resulü reddedenler hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir buyurdu. Sahabeler ey Allah'ın Resulü reddedenler de kimdir diye sorunca ise bana itaat eden cennete girer. Bana isyansa reddetmiştir cevabını verdi. O sallallahu aleyhi ve sellem peygamberleriyle birlikte bulunan ümmetleri gördü ve ümmetinin haline sevindi. İbni Mesud radıyallahu anh der ki bir gece Allah Resulü'nün yanında uzunca konuştuk. Ertesi sabahta yanına gittik. Bize şöyle buyurdu. Gece peygamberlerle ümmetleri bana gösterildi. Bazı peygamberler yanında üç kişiyle bazıları bir grupla geçip gitti. Bazılarının yanında tek bir kişi varken, bazılarının yanındaysa hiç kimse yoktu. En sonunda Musa ile beraber İsrailoğullarından büyükçe bir grup yanımdan geçti. Onları görmek hoşuma gitti ve bunlar da kim diye sordum. Yanında İsrailoğulları bulunan kardeşin Musa diye cevap verildi. Allah Resulü dedi ki, benim ümmetim nerede diye sorduğumda, sağına bak denildi. Baktığımda bir dağın insanlarla dolup taştığını gördüm. Sonra soluna bak denildi. Baktığımda ufuğun insanlarla dolup taştığını gördüm. Bana razı oldun mu diye sorulduğunda, razı oldum ey Rabbim, razı oldum ey Rabbim diye cevap verdim. Dedi ki, bana onlarla beraber bulunup cennete hesapsız bir şekilde girecek 70 bin kişi var denildi. Dedi ki, anam babam size feda olsun. Eğer o 70 binden biri olmaya gücünüz yetiyorsa bunu yapın. Eğer 70 binden biri olmaya gücünüz yetmiyorsa dağdakilerden biri olun. Eğer buna da gücünüz yetmiyorsa ufuktakilerden biri olun. Çünkü ben orada birbirine karışmış insanlar gördüm. Bu sözleri duyan Ukaşe bin Mihsan ayağa kalktı. Ve ey Allah'ın Resulü, beni o 70 bin kişiden biri kılması için Allah'a dua et dedi. Allah Resulü de ona dua etti. Başka bir adam da kalkıp, ey Allah'ın Resulü, beni onlardan biri kılması için Allah'a dua et dedi. Ancak Allah Resulü, Ukkaşe bu hususta seni geçti buyurdu. İbni Mesud radıyallahu anh dedi ki, sonra kendi aramızda bu 70 bin kişinin kimler olabileceği hakkında konuştuk. Ve İslam üzere doğup ölene dek Allah'a hiçbir şekilde şirk koşmayanlardır dedik. Bu sözlerimiz Allah Resulüne ulaşınca, onlar dağlanmaz, rukiye yapılmasını istemez, uğursuzluğa inanmaz ve Rablerine tevekkül ederler buyurdu. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bazılarının fazileti hakkında gördüğü rüyalar. Ömer bin Hattab'ın fazileti hakkında gördüğü rüya. Ebu Said el-Hudri'nin rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, uyurken üzerinde gömlek olan bazı insanlar bana sunuldu. Bu gömleklerin bazısı göğüs hizasına kadar gelirken bazısı daha aşağıdaydı. Ömer bin Hattab da bana gösterildi. O, kendisine verilen gömleği yerde sürüyordu, buyurdu. Sahabeler, bu rüyayı nasıl yorumladın ey Allah'ın Resulü diye sorduklarındaysa, din diye cevap verdi. Gömleğin din şeklinde yorumlanma yönü şudur. Gömlek, dünyadaki avreti örterken, dinse ahiretteki avreti örter ve her türlü ayıbı kapatır. Bu konudaki asıl Allah-u Teala'nın takva elbisesi daha hayırlıdır buyruğudur. Araplar gömlek kelimesini kullanarak kinaye yoluyla fazilet ve iffeti ifade ederler. Allah Resulü'nün Osman radıyallahu anh'a söylemiş olduğu şu sözde bu manadadır. Belki de Allah-u Teala sana bir gömlek giydirecek. Eğer insanlar senden bu gömleği çıkarmanı isterlerse sakın çıkarma. Rüya tabiriyle uğraşan kişiler gömleğin din şeklinde tabir edileceği ve uzunluğunun kişinin kendisinden sonra bıraktığı etkinin boyutuna işaret edeceği noktasında ittifak etmişlerdir. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, rüyada görülen gömlek din manasına gelir. Gömleği yerde sürmekse, üzerinde gömlek görülen kişinin vefat ettikten sonra, arkasında güzel bir etki bırakacağına ve Müslümanların onu örnek alacağına işaret eder. Aleyhülkari rahmetullahi aleyh der ki, bu hadisin manası şudur. Bu rüya Ömer radıyallahu anh'ın yönetim süresinin uzunluğuna ve yaşamı boyunca ve ölümünden sonra yaptığı fetihlerin etkisinin süreceğine işaret ettiği gibi, dinin onun hilafeti zamanında tam anlamıyla ikame edileceğine de işaret eder. Ya da din, bir elbisenin vücudu kapsayıp koruması gibi insanı yüceltir, onu muhafaza eder ve kötülüklerden korur manasına da gelebilir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın rivayetine göre, Allah Resulü, uyuduğum esnada bana içinde süt olan bir bardak getirildi. Ben de ondan içtim. Süte kandığımı ve tırnaklarımın arasından çıktığını gördüm. Daha sonra bardakta kalanı Ömer bin Hattab'a verdim, buyurdu. Kendisine, bunu nasıl yorumladın ey Allah'ın Resulü diye sorulunca da, İlim diye cevap verdi. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, rüyayı bu şekilde yorumlama vehçi, ilmin ve sütün çokça faydalı olma ve kurtuluşa sebep olma açısından ortak olmalarıdır. Süt, bedenin gıdasını sağlarken, ilim manevi gıda sağlar. Buradaki ilimden maksatsa, insanları Allah'ın kitabı ve Resul'ün sünnetiyle yönetmeyi bilmektir. Ebu Bekir radıyallahu anh'a nispetle daha uzun süre yönetimde kalması ve Osman radıyallahu anh'a nispetle insanların yönetimi hususunda daha çok ittifak etmesinden ötürü bu hususiyet Ömer radıyallahu anh'a has kılınmıştır. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yönetimi kısa sürdü ve ihtilaflardan dolayı büyük fetihler onun döneminde gerçekleşmedi. Bununla beraber Ömer radıyallahu anh uzun süre yönetimde kalmasına rağmen kendisine hiç kimse ihtilaf etmeyecek şekilde insanları yönetmiştir. Fetihler Osman radıyallahu anh'ın da döneminde devam etti ancak farklı sözler ve görüşler yayılmaya başladı. Dolayısıyla insanların yönetime boyun eğmesi bakımından Ömer radıyallahu anh zamanında sağlanan birlik, Osman radıyallahu anh zamanında sağlanamadı. Bu sebeple fitneler ortaya çıktı. Ta ki olaylar Osman radıyallahu anh'ın öldürülmesine kadar gitti. Daha sonra Ali radıyallahu anh halife olarak tayin edildi. Ancak ihtilaflar daha da arttı ve fitneler daha da yayıldı. Ameş'in Ebu Vail'den yaptığı rivayete göre Abdullah şöyle demiştir. Eğer Ömer radıyallahu anh'ın ilmi bir kefeye, yeryüzündeki diğer insanların ilmi de başka bir kefeye konulacak olsaydı, Ömer radıyallahu anh'ın kefesi daha ağır basardı. Ameş der ki, ben bu sözü kabul etmedim. Daha sonra İbrahim'in yanına geldim ve bu sözü ona aktardım. Bana şöyle dedi. Bu sözün nesini inkar ediyorsun? Vallahi Abdullah bu sözden daha güzel şu sözü söylemiştir. Ömer radıyallahu anh'ın vefat ettiği gün ilmin onda dokuzunun gittiğini zannediyorum. O sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında Ömer'e ait bir saray görmüştür. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulü'nün yanında otururken şöyle buyurdu: "Uykudayken cennette olduğumu gördüm. Orada altından yapılma bir sarayın bir kenarında abdest alan, yıkanan bir kadın vardı. Ben, bu saray kimindir?" diye sorduğumda, "Ömer'in" diye cevap verildi. Senin kıskançlığını hatırlayınca da hemen oradan uzaklaştım. Bu sözleri duyan Ömer radıyallahu an ağladı ve "Seni kıskanır mıyım hiç ey Allah'ın Resulü?" dedi. Mühellep rahmetullahi aleyh der ki, bu rüya Ömer radıyallahu anh'a cennette bir saray müjdelemektedir. Bu rüya hiçbir işaret ve açıklamaya ihtiyaç duyan, kapalılık bulunmaksızın görüldüğü şekilde anlaşılır. Cariye de bu şekilde anlaşılır. Bu hadisteki abdestten maksatsa, abdestin kelime kökeni olan veda'e yani yıkanmaktır. Çünkü cennette namaz veya başka bir ibadet için abdest olmayacaktır. Bu hadiste herkese bilinen ahlakıyla hükmedilebileceğine dair delil vardır. Allah Resulü'nün Ömer'in kıskançlığını hatırlayınca saraya girmediğini görmüyor musun? Allah Resulü aslında kendisinin kıskanılmayacağını biliyordu. Ancak Ömer'e karşı olan edebinden ötürü onun ahlakına uygun davrandı. Allah Resulü'nün ashabının faziletine dair gördüğü rüyalardan biri de Ümmü Süleym Gümeysa'yı cennette görmesidir. Cabir bin Abdullah'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur: "Rüyada cennete girdiğimi gördüm. Ebu Talha'nın hanımı Gümeysa da oradaydı." Enes radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur: "Cennete girdim ve bir şeyin sesini işittim. Bu da kim?" diye sorduğumda, Enes bin Malik'in annesi Gümeysa binti Milhan cevabı verildi. Bu hadislerde Ümmü Süleym için çok açık bir menkıbe vardır. O sallallahu aleyhi ve sellem Bilal bin Rebah'ı cennette önünde yürürken görmüştür. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü bir sabah namazı sırasında Bilal'e, "Ey Bilal, İslam'da işleyip de en umutlu olduğun ameli bana söyle. Çünkü ben senin cennette önümde yürürken çıkardığın ayakkabı seslerini duydum," dedi. Bilal radıyallahu anh ise şöyle cevap verdi: "Bana göre işleyip de en umutlu olduğum amel, her abdest aldığımda farz olmamasına rağmen iki rekat namaz kılmamdır." Müslim'in rivayeti ise şöyledir: "Ben bu gece önümde yürürken senin ayakkabının çıkardığı sesleri işittim." Hafız rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste bu olayın rüyada gerçekleştiğine işaret vardır. Büreyde radıyallahu anh der ki, bir sabah Allah Resulü Bilal'i çağırdı ve "Ey Bilal, hangi amelinle cennette benim önüme geçtin? Cennete her girdiğimde senin ön taraftan gelen seslerini işittim. Dün gece cennete girdiğimde yine senin ön taraftan gelen sesini işittim," dedi. Bilal ise, "Ey Allah'ın Resulü, her ezan okuduğumda iki rekat namaz kıldım ve başıma her bir şey geldiğinde abdest alıp Allah'a karşı iki rekat namaz kılma sorumluluğum var diye düşündüm," şeklinde cevap verdi. Allah Resulü buna karşılık, "İşte bunlarla," buyurdu. Tirmizi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadisin manası şudur: "Ben dün gece cennete girdim. Yani rüyamda cennete girdiğimi gördüm." Hadisin bazı rivayetleri bu şekildedir. O sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında ümmetini bazı şer'i amellere irşad edecek şeyler de görürdü. İbn Ömer radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur: "Rüyamda misvak kullandığımı gördüm. Biri diğerinden daha yaşlı olan iki adam beni çekti. Ben onlardan küçük olana misvağı verdim. Bana büyüğüne ver denince de büyük olana verdim." İbn-i Battal rahmetullahi aleyh der ki bu hadiste misvak vermede yaşça büyük olana öncelik tanınacağı hükmü vardır. Yeme, içme, yürüme ve konuşma da bu hükme ilhak edilir. Mühellep der ki bu hüküm topluluk bir sıra halinde bulunmadığı vakit geçerlidir. Eğer bir sıra halindelerse sünnet olan liderin ve alimden itibaren sağ tarafa doğru gitmektir. Hafız rahmetullahi aleyh der ki bu görüş sahihtir. Şeyh İbni Useymin der ki eğer insanlar önündeyse sağdan değil yaşı büyük olandan başlanır. Ancak sağına ve soluna oturmuşlarsa sağdan başla. Bu şekilde hem sağ tarafa hem de yaşa itibar edileceğine delalet eden hadislerin arası cem edilmiş olur. Bu hadiste başkasının misvağını kullanmanın mekruh olmadığı vardır. Ancak kişinin başkasından aldığı misvağı kullanmadan önce yıkaması müstehaptır. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilen şu hadiste bu hususta delildir. Allah'ın Resulü misvak kullanır, sonra yıkamam için misvağı bana verir, ben de yıkayıp kullanır, sonra da tekrar yıkayarak ona verirdim. Bu hadis Ayşe radıyallahu anh'ın edebinin yüceliğini ve zekasının büyüklüğüne işaret etmektedir. Çünkü o, Allah Resulü'nün tükrüğüyle şifa bulma maksadından geri kalmamak için misvağı ilk önce kendisi kullanmamış, ancak Allah Resulü'nün emrine boyun eğerek misvağı yıkamıştır. Bu hadiste misvağın fazileti de vardır. Bu konuda birçok meşhur hadis bulunmaktadır. Allah Resulü'nün ölüm hastalığında temiz ruhunu teslim edeceği sırada dahi misvak kullanması, misvağın ne kadar faziletli olduğunu ifade etmeye yeter. Ayşe radıyallahu anhadan gelen rivayete göre ölüm hastalığında sürekli ''Ben yarın nerede olacağım? Ben yarın nerede olacağım?'' diye sorardı. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, beraberinde bulunan bir misvağı kullanan Abdurrahman bin Ebu Bekir içeri girdi. Allah Resulü de ona baktı. Bunun üzerine, ''Abdurrahman, şu misvağı bana ver.'' dedim. O da bana verdi. Misvağı önce ağzımla ezip biraz çiğnedim. Sonra da Allah Resulüne verdim. Allah Resulü de göğsüme yaslanır bir halde bu misvağı kullandı. Hafız İbni Recep rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste namaz kılmak istendiğinde veya başka vakitler olsun her vakitte misvak kullanmanın müstehap olduğuna delil vardır. Allah Resulü'nün bu misvağı kullanması ölüm hastalığında ruhunu teslim edeceği sıradadır. Allah Resulü o vakit ne namaza ne de Kur'an okumaya hazırlık yapmıyordu. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin Kadir gecesini rüyasında görmesi. Ubade bin Samit'ten yapılan rivayete göre Allah Resulü Kadir gecesini haber vermek için çıktı. Dışarıda tartışan iki Müslümanla karşılaştı. Daha sonra ise şöyle buyurdu: "Ben Kadir gecesini size haber vermek için dışarı çıkmıştım. Falan ve filan kişiler tartışıyordu. Bu bilgi zihnimden kaldırıldı. Belki de sizin için hayırlı olan budur. Kadir gecesini 7, 9 ve 5. günde arayın. İmam Malik Muvatta'sında Humeyd et-Tavil yoluyla Enes bin Malik'in şöyle dediğini rivayet etmiştir: bana bu gecenin Ramazan'da olduğu gösterildi. Ancak iki adam tartışınca bu bilgi kaldırıldı. Siz o geceyi 9, 7 ve 5. gecelerde arayın. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur: Kadir gecesi bana gösterildi. Sonra ailemden biri beni uyandırdı. Böylece ona unutturuldum. Onu son 10 günde arayın. Bununla alakalı daha önce de bilgi verilmişti. O sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesinin sabahında su ve çamur içinde secde ettiğini rüyasında görmüştü. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh der ki bir gün Allah Resulü Ramazan ayının 20. gecesinin sabahında hutbe vermek için kalktı ve şöyle buyurdu. Bana Kadir gecesi gösterilmişti ancak daha sonra bana unutturuldu. O son 10 günün tekli gecelerindedir. Ben o gecenin sabahında çamur ve su içinde secde ettiğimi gördüm. O zamanlar mescidin çatısı kuru hurma dallarındandı. Gökyüzünde hiçbir şey görmüyorduk. Daha sonra bir bulut parçası geldi ve yağmur yağdı. Öyle ki mescidin çatısı akıttı. Allah Resulü bize namaz kıldırdı. Ben, rüyasının tasdiki olarak Allah Resulü'nün alnında ve burnunun ucunda çamur ve su izi gördüm. Bu rüyanın yorumu gerçek hayatta aynen yaşanmasıdır. İlim ehli arasında Kadir gecesinin tayini konusunda 40'tan fazla görüş vardır. Bu görüşlerin en racihi, bu gecenin son 10 gecede sürekli değiştiğidir. Bu gecelerden Kadir gecesinin olması en fazla umulan geceler tekli gecelerdir. Tekli geceler arasında ise 27. gecedir. Kadir gecesinin gizlenmesindeki hikmet o geceyi arayıp bulmak için azmi artırmaktır. Duaların kabul edileceği cuma saatinin tayini meselesi de tıpkı bunun gibidir. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, alimler Kadir gecesi hususunda çokça ihtilaf etmiştir. Onların bu husustaki ihtilafları sonucunda 40'tan fazla görüş ortaya çıkmıştır. Bu ihtilafın bir benzeri cuma saati hususunda da çıkmıştır. Aranıp bulunmaları konusunda gayret gösterilsin diye gizlenmeleri noktasında her iki vakitte ortaktır. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin kendi zamanında gerçekleşecek olan şeyleri rüyasında görmesine örnek olaylardan biri de hicret edeceği beldeyi görmüş olmasıdır. Ebu Musa radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Rüyamda Mekke'den hurma bahçeleri olan bir beldeye hicret ettiğimi gördüm. Ben ilk başta buranın Yemame veya Hecer olacağını zannettim. Ancak burası Yesrib'miş. Ayşe radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bana hicret diyarınız gösterildi. İki kaya arasında bulunan hurma bahçeleri gördüm. Allah Resulü bu rüyasını anlattığında bazı kişiler Medine'ye hicret etti. Habeş topraklarına hicret edenlerden bazıları da Medine'ye döndü. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud'da gerçekleşecek olanları ve ardından gelecek olan zafer ve fethi rüyasında görmesi. Ebu Musa radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Rüyamda kılıç salladığımı gördüm. Salladığımda bu kılıç ortasından kırıldı. Bu, Uhud gününde vurulacak olan müminlere işarettir. Sonra kılıcı bir daha sallayınca öncekinden daha güzel bir hale geldi. Bu da Allah'ın vereceği fethe ve müminlerin toplanmasına işarettir. Rüyamda bir de inek gördüm. Allah Celle Celaluhu daha hayırlıdır. Onlar, Uhud günündeki müminlerin ve Allah'ın bize Bedir'den sonra verdiği sevap ve hayırdır. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu rüyanın yorumu Allah Resulü'nün dediği gibidir. Çünkü bir adamın kılıcı, kılıcıyla kendisini savunduğu gibi etrafını sarıp, onu savunan tabilerine işarettir. Bu rüya haricinde kılıç bazen çocuk, baba, amca, kardeş ve hanım şeklinde de yorumlanır. Bazen de velayete, emanete, bir adamın konuşmasına ve delil sunmasına ve zalim bir sultana yorumlanır. Tüm bu yorumlar rüyayı görene veya bizzat rüyaya eklenen ve bu manalardan birine işaret eden karinelere göre yapılır. Bir ineğin boğazlanması da Uhud'da öldürülen sahabelere işaret eder. Allah Celle Celaluhu daha hayırlıdır sözü. Kadı rahmetullahi aleyh der ki, hadis şarihlerinin çoğu şöyle demiştir. Bu sözün manası Allah'ın verdiği mükafat daha hayırlıdır şeklindedir. Yani Allah'ın öldürülecek olan o müminlere vereceği mükafat, onlar için dünyada kalmaktan daha hayırlıdır. Kadı der ki, bu görüşten daha evla olan Allah daha hayırlıdır sözünün, Allah Resulü'nün inek gördüğü vakit rüyada duyduğu bir söz olduğu görüşüdür. Bunun delili ise Allah Resulü'nün Allah'ın verdiği sevap ve hayırdır sözüdür. İbn Abbas rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü Bedir gününde Zülfikar adındaki kılıcını çıkardı. Bu Allah Resulü'nün Uhud hakkında gördüğü rüyanın tıpkısıydı. Allah Resulü şöyle buyurdu, rüyamda kılıcım Zülfikar'ın kırıldığını gördüm. Bunu yenilgiye uğramanıza yordum. Bir koyuna bindiğimi gördüm. Bunu da ordunun lideri olarak yorumladım. Kendimi sağlam bir zırh içerisinde gördüm. Bunu da Medine'ye yordum. Bir de kesilen bir inek gördüm. İnek, vallahi hayırdır. İnek, vallahi hayırdır. Hadiseler Allah Resulü'nün dediği gibi oldu. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin Ayşe ile evleneceğini görmesi, kendi zamanında gerçekleşecek olayları görmesine örnektir. Ayşe radıyallahu anhanın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Rüyada bana iki kere gösterildin. Bir ipek parçası içinde bir melek seni yanıma getirdi ve bu senin hanımındır dedi. Getirdiği kişinin yüzündeki örtüyü kaldırdığımda sen olduğunu gördüm ve eğer bu Allah katındansa devam ettir dedim. Eğer bu Allah katındansa devam ettir sözünden maksat şudur. Eğer rüya zahiri üzere ise herhangi bir açıklama ve yoruma ihtiyaç duymaz. Allah-u Teala bu rüyayı gerçekleştirecektir. Buradaki şüphe rüyanın zahiri üzere olup olmadığı ya da onu zahirinden başka bir manaya çekecek bir yoruma ihtiyaç duyup duymadığı noktasındadır. Ayşe radıyallahu anhadan gelen rivayete göre Cebrail aleyhisselam bir gün yeşil ipek bir giysinin içinde Ayşe radıyallahu anhanın suretinde Allah Resulü'nün yanına gelmiş ve bu senin dünyadaki ve ahiretteki eşindir demiştir. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Haram'a girdiğini rüyada görmesi. Misfer bin Mahreme ve Mervan bin Hakem'den nakledilen uzun Hudeybiye hadisinde şu kısımda bulunmaktadır. Allah Resulü'nün ashabı onun görmüş olduğu rüyadan dolayı yolların kendilerine açılacağı noktasında hiçbir şüphe duymadan yola çıktılar. Ancak anlaşmayı, Medine'ye dönüşü ve Allah Resulü'nün nefsine yüklediği sorumlulukları gördükleri zaman nefislerine şüphe girdi. Hatta öyle ki neredeyse helak olacaklardı. Dedi ki Allah Resulü Mekke ile Medine arasında yolun ortasındayken Fetih Suresi nazil oldu. İbni Kesir rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulüne rüyasında Mekke'ye girdiği ve Kabe'yi tavaf ettiği gösterildi. Allah Resulü Medine'deyken bu rüyayı ashabına anlattı. Hudeybiye yılında yola koyulduklarında ashab içerisinde bir grup, bu rüyanın o sene gerçekleşeceği noktasında hiçbir şüphe etmiyordu. Ancak anlaşma hadisesi gerçekleşip, gelecek yıl bir daha gelmek üzere dönme noktasında mutabakata varılınca, sahabeden bazısı bu hususta içinde bazı şeyler hissetti. Öyle ki Ömer bin Hattab bu hususta Allah Resulüne, sen Kabe'ye gelip orayı tavaf edeceğimizi bize haber vermemiş miydin diye sordu. Allah Resulü ise evet verdim ancak ben bunu bu sene yapacağımızı söyledim mi diye karşılık verdi. Ömer radıyallahu anh hayır deyince Allah Resulü sen Kabe'ye gidip orayı tavaf edeceksin buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh da Ömer'e birebir aynı cevabı vermiştir. Allah-u Teala bu olay hakkında şöyle buyurmuştur. Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Fetih Suresi 27. Bu, bir şeyi istisna etmek için değil, olayın gerçekleşeceği ve bu hususu tekit etmek içindir. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine büyü yapan Yahudi'yi rüyasında görmesi. Allah Resulüne bir gün büyü yapıldı. Öyle ki hanımlarının yanına varmadığı halde vardığını sanmaya başladı. Daha sonra bir gün veya gece Allah Resulü dua etti. Sonra yine dua etti. Sonra tekrar dua etti. Sonra da şöyle dedi: "Ey Ayşe, Allah-u Teala'ya sorduğum sorunun cevabını aldığımı biliyor musun? İki kişi, yani melekler, iki insan şeklinde bana geldi. Birisi başımın, diğeri ayaklarımın tarafında durdu. Birincisi diğerine, ona ne oldu?" diye sordu. Öbürü de cevap verdi: "Buna sihir yapılmış." Birincisi sordu: "Ona kim sihir yaptı?" Öbürü cevap verdi: "Lebit bin Asam." Birincisi sordu: "Ne içinde?" Öbürü cevap verdi: "Tarak ve saçlar bir erkek hurma içinde." Birincisi sordu: "O nerede?" Öbürü cevap verdi: "Beni Züreyk'in kuyusu Zervan veya Zi Ervan içinde, bir taşın altında." Birincisi sordu: "Ne yapmalı?" Öbürü cevap verdi: "Kuyunun suyunu boşaltarak onu taşın altından çıkarmalı." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir grupla beraber mevzu bahis yere gelip büyüyü çıkardı. Sonra da: "Ey Ayşe, vallahi sanki bu kuyunun suyunun rengi kına rengi gibi ve kuyunun etrafındaki hurmalar şeytan başına benziyor," dedi. "Ben, ey Allah'ın Resulü, sihirden kurtulmak için sana ilaç verilmedi mi?" deyince, "Hayır, Allah-u Teala artık bana afiyet verdi ve ben insanların başına bir kötülük getirmek istemiyorum," buyurdu. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, bazı kimseler bu durumu inkar etmiş ve bunu bir noksan ve ayıp zannederek, "Allah Resulü için böylesi bir şey caiz değildir," demiştir. Ancak iş onların zannettikleri gibi değildir. Bu olay onun başına gelen diğer hastalık ve ağrılar gibidir ve sıradan bir hastalıktır. Bu durumun Allah Resulü'nün başına gelmesiyle zehirlenmesi aynı şeydir. Kadı İyaz rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: "Büyü, normal hastalık ve rahatsızlıklardan biridir. Bu sebeple diğer hastalıklar gibi Allah Resulü'nün bu hastalığa muhatap olması da caizdir. Bu durum inkar edilmez ve nübüvvetine leke sürmez. Allah Resulü'nün bir işi yapmadığı halde yaptığını zannetmesine gelince, onun ismeti korunmuşluğu noktasında delilin ve icmanın kaim olmasından ötürü bu husus onun sıdkına, doğru sözlülüğüne bir halel getirmez. Bu durum sadece Allah Resulü'nün kendisi için gönderilmediği dünyevi hususlarda vuku bulmuştur. Allah Resulü de bir beşer olması hasebiyle dünyada bazı afetlere maruz kalırdı. Bu sebeple dünyevi işlerden hakikatte bir karşılığı olmayan şeyleri yaptığını zannedip sonradan meselenin özünü anlaması uzak bir ihtimal değildir. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir'in ve Ömer'in hilafetini rüyasında görmesi, kendisinden sonra gerçekleşecek olayları rüyasında görmesine örnektir. Abdullah bin Ömer'in rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Rüyamda bir kuyunun üzerinde bulunan makaradan bir kova çektiğimi gördüm. Ebu Bekir geldi ve zayıf bir şekilde bir ya da iki kova çekti. Allah onu bağışlasın. Sonra Ömer bin Hattab geldi ve büyükçe bir kova çekti. İşini ondan daha iyi yapan bir lider görmedim. Ta ki insanlar suya kandı ve suya kanan develerini de istirahat etmeleri için yerlerine götürdüler." Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, alimler şöyle demiştir: "Bu rüya Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ve Ömer'in hilafetleri zamanında gerçekleşen olaylar, işlerini güzelce yapmaları, etkilerinin devamlılığı ve insanların bundan fayda elde etmesi için açık bir örnektir. Tüm bunlar Allah Resulü'nden, onun bereketinden ve kendisiyle arkadaşlık etmekten kaynaklanmaktadır. Allah Resulü'nün kendisi de işle mesuldü ve işini en iyi şekilde yaptı. İslam'ın kaidelerini belirledi, işlerini yerli yerince oturttu, usulünü ve furuğunu açıkladı ve sonuç olarak insanlar gruplar halinde Allah'ın dinine girdiler. Allah-u Teala da sizin dininizi bugün kemale erdirdim şeklinde bir ayet indirdi ve Allah Resulü vefat etti. Ondan sonra hilafete Ebu Bekir geçti ve 2 sene ve birkaç ay işinin başında kaldı. Allah Resulü'nün bir ya da iki kova şeklindeki sözünden maksat budur. Burada hadisin ravisi hangisinin doğru olduğu hususunda şüphe etmiştir. Ancak diğer rivayetten de anlaşıldığı gibi burada doğru olan iki kova şeklindeki kısımdır. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın döneminde Riddet ehliyle savaşıldı ve ortadan kaldırıldılar. İslam da genişledi ve Ebu Bekir radıyallahu anh vefat etti. Ondan sonra Ömer radıyallahu anh hilafete geldi. İslam daha da geniş topraklara yayıldı ve insanlar daha önce görülmemiş şekilde fayda elde ettiler. Allah Resulü büyükçe kovayı içinde hayatlarının özü olan su bulunduğu için Müslümanların işine yormuş, yöneticilerini ise onlara su veren kişiye benzetmiştir. Yöneticilerinin onlara su vermesi, maslahatlarını yerine getirmesi ve işlerini düzenlemesi manasındadır. Allah Resulü'nün Ebu Bekir radıyallahu anh hakkında sarf ettiği, "Zayıf bir şekilde çekti" sözünde, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın faziletini düşürecek ve Ömer radıyallahu anh'ın ondan daha faziletli olduğunu ispat edecek bir yön yoktur. Bu sözler onların yöneticilik süresini ve insanların yönetim süresinin uzunluğu, İslam'ın bu dönemde yayılıp mal, belde, başkaca ganimetler ve fetihlerin çoğalması, şehirler kurması ve divanlar yazması sebebiyle Ömer radıyallahu anh'ın devrinde daha çok fayda elde edeceklerini beyan sadedinde söylenmiş sözlerdir. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste onların hilafetlerinin, yöneticiliklerinin sıhhatinin ve insanların bu dönemlerde fayda elde edeceklerinin bildirilmesi vardır. Nitekim olaylar tam da Allah Resulü'nün dediği gibi oldu. O sallallahu aleyhi ve sellem, insanların Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ın hilafetleri noktasında ittifak edeceklerini de rüyasında görmüştür. İbni Ömer radıyallahu anh der ki, Allah Resulü bir sabah güneş doğduktan sonra evinden çıkıp yanımıza geldi ve şöyle buyurdu. Fecir vaktinden hemen önce bana bazı anahtarların ve tartıların verildiğini gördüm. Bunlar bir kefeye, ümmetim de bir kefeye konuldu. Ben bunlara karşılık tartıldım ve ağır bastım. Sonra Ebu Bekir getirilip onlara karşılık tartıldı ve o da ağır bastı. Sonra Ömer getirilip tartıldı ve o da ağır bastı. Sonra da Osman getirilip tartıldı ve tartı kaldırıldı. Allah Resulü'nün anahtarlar sözünü ümmetin bu anahtarlarla yeryüzü hazinelerini fethedeceğine tembih etmek için söylemiştir. Tartılar sözü. Belki de bu tartılar söz konusu kimseler hakkında ümmetine adaleti emretsin diye Allah Resulüne verilmiştir. Muhib et-Taberi rahmetullahi aleyh der ki, bu kişilerden her birinin ümmete ağır basması, bu kişilerin hilafeti noktasında ümmetin ittifak edeceğine, tartının kaldırılmasıysa İhtilafın neşet edeceğine yapılmış birer işarettir.
1: Hayatın içinde Resulullah.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
4: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
5: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değer.

0: Geldi sizin gibi özel.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Reklamları dinlediniz.

ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme rabbe hazihi da'vetit tamme ve salatil kaime ati Muhammeden il vesilete vel fazile ve ba'athu makamen mahmuden illezi va'atte inneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter. Lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazlı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur. Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster. Bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.

tüm seçeneklerin tükendiğini sandığınız anda bile en azından iki seçenek vardır elimizde. Vazgeçmek ya da devam etmek.

0: Senin dindarlığını artıran dost, her karşılaştığında avcuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır. Bilal İbni Saad.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Malik bin Nadle anlatıyor. Pejmurde bir kıyafetle Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştim. Allah Resulü bana şöyle dedi: "Senin malın mülkün var mı?" "Evet, var ey Allah'ın Resulü," diye cevap verdim. "Ne gibi malların var?" diye sordu. "Allah bana deve, koyun, at sürüleri ve hizmetçileri ihsan etmiştir," dedim. "Allah sana mal, mülk ihsan etmişse, Allah'ın nimetinin ve ikramının eseri üzerinde, kılık kıyafetinde görünsün," buyurdu.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
2: Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl.

Allah'ı kaybetmiş insan neyi aramaktadır? Allah'ı aramayan insan neyi bulacaktır? Sezai Karakoç.

0: Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.
1: Yalnızca birkaç günlüğüne aniden çalsa kapımızı, doğrusu merak ediyorum neler yapacağımızı. Ama biliyorum böylesi şerefli bir misafire evimizin en güzel odasını açacağımızı, yemeklerimizin en iyisini sunacağımızı ve inandırmaya çalışacağımızı, onu evimizde görmekten dolayı duyduğumuz hassı. Ama söyleyin bana, peygamberi evinize doğru gelirken görünce onu kapıda mı karşılayacaksınız? Yoksa onu içeri davet etmeden önce o sabah aldığınız gazeteleri ve dergileri çabucak toplayıp kanepenin altına mı atacaksınız? Peki açık mı bırakacaksınız pembe dizi oynayan televizyonu?

Kim bilir, belki de ağzımızdan hiç çıkmamış olmasını dilerdik. Gün içinde ediverdiğimiz bir sürü yalanın ve hakaretin. Peki ya kasetlerimizi, hızlı müziklerimizi, yeni çıkan starların son albümlerini de ortalıktan kaldıracak mıyız bir çırpıda? Belki de onların yerine yıllardır raflarda boynu bükük bekleyen kitaplarımızdan serpiştireceğiz ortalığa. Peki hemen evimize girmesine izin verecek miyiz? Yoksa ne olur bir dakika diye yalvararak kapıda, hangisini kaldırayım, neyi yok edeyim, nasıl gizleyeyim diye koşturacak mıyız evimizin içinde binbir telaşla?

merak ediyorum. Eğer peygamber birkaç günlüğüne bizimle birlikte yaşasa, yapmaya devam eder miyiz her zaman yaptığımız işleri? Mesela götürebilecek miyiz yanımızda her gittiğimiz mekana onu da? Tanıştırmaktan onur duyacak mıyız en yakın arkadaşlarımızla? Şöyle diyelim ya da, o gelince birkaç günlüğüne değişmeli mi planlarımız ve hayatımız? Şimdi söyleyelim birbirimize açık yüreklilikle. Kalmasını ister miyiz hayatımızın sonuna kadar bizimle? Yoksa rahat bir nefes mi alırız ziyareti bitip de çabucak gidiverdiğinde? Gerçekten bilmek ilginç olabilir değil mi? Eğer bir gün peygamber aniden ziyaretimize gelse yapacağımız şeyleri...

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Ey Rabbimiz, bize kadından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır. Rabbim, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları.
7: Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle, kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır. Müslim, Dua 49.

0: Ey Rabbimiz, biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni naim cennetinin varislerinden eyle.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo.

kendine lüzumlu olmayan şeyleri satın alırsan, çok geçmeden muhtaç olduğun lüzumlu şeyleri satmak zorunda kalırsın. Benjamin Franklin.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Ey Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter. De ki, insanların kalplerine vesvese sokan, pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına sığınırım.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.
2: Bakın yoldan geliyoruz. Şimdi yine yola gideceğiz. Hiçbirimizin garantisi yok. Ruh bir saniye. Bunun da nerede geleceği, nasıl geleceği, ne şekilde yakalayacağı belli değil.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et. Müslim, Zikir ve Dua 35.

aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.

0: Yine o iyi kullar harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Birinizin lokması yere düşerse hemen alıp üstündeki kiri temizledikten sonra onu yesin, şeytana bırakmasın. Çünkü siz bereketin yemeğin hangi kısmında olduğunu bilemezsiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Rabbim, bana göndereceğin her hayra muhtacım. Ey Rabbimiz, Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. İçtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Rabbimiz, bizi inkar edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak güç sahibisin. Hüküm ve hikmet sahibisin.
10: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, kıyamet günü şu nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Serin bir gölge, güzel bir hurma ve soğuk bir su.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, şüphesiz ben nefsime zulmettim. Günahları bağışlayacak olan yalnız sensin. Öyleyse katından bir af ile beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü bağışlaması ve rahmeti çok olan sadece sensin. Allah'ım, dinimi güzelce yaşat ki o benim güvencemdir. Dünyamı düzelt ki benim geçim kaynağımdır. Ahiretimi hazırla ki o benim son durağımdır. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Rabbim, bana yardım et. Aleyhimde olanlara yardım etme. Bana zafer ver. Aleyhimde olana zafer verme. Lehime tuzak kur. Aleyhime tuzak kurma. Bana hidayet et ve hidayeti bana kolaylaştır. Bana zulmeden kimseye karşı bana yardım et. Rabbim, beni sana çok şükreden, seni çok zikreden, senden çok korkan, sana itaat eden, sana saygı gösteren, sana yönelen ve tövbe eden kimse yap. Rabbim, tövbemi kabul et, günahımı temizle, duamı kabul buyur, delilimi sabit kıl, dilimi doğru yap, kalbime hidayet ver, göğsümün kin ve hasedini çıkar. Tirmizi, Deavat 114.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

İtaat ve ibadetle iş bitmez. Söz söylemekte, etrafa bakmakta, yemek yemekte fevkalade ihtiyatlı olmak lazımdır. Mevlana Alaaddin.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, haktan ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Allah'ım, ey insanların Rabbi, sıkıntıyı gider, şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin vereceğin şifandan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki hastalık nedir bırakmasın. Allah'ım, beni iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından eyle. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve Kerim Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Tirmizi, Deavat 67.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler: Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543

0: Radyo Nida. Bazı insanlar her alanda mükemmeli arar. Ama bu arayış abartılırsa bir ömür kâfi gelmeyebilir. Kusursuzluk bize mahsus bir şey değildir. Bulduğumuz her şeyin daha iyisi mümkün olduğuna göre tefritten kaçmalı. Fakat ifrata da düşmeden. Hep dendiği gibi. Orta yol, orta yol.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: huzur veren radyo, Radyo Nida.
1: İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle.
0: Radyo Nida. En güzel ilahiler, Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimiz Teala'nın adıyla başlıyor. Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, âline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olsun diyerek yine onun selamıyla sizleri selamlıyor. Sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını Rabbimiz Teala'dan niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugün size Ruhul Beyan Sohbetleri programımızda En'am suresinin 141 ila 150. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini sizlere takdim edecek, ardından ayetlerin tefsiriyle inşallah sohbetimize başlayacağız. Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri Kur'an-ı Kerim'den En'am suresi 141 ila 150. ayetler.

Aziz dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerden hasıl olan sevabı Rabbimiz Teala'dan niyazımız odur ki sevgili peygamberimiz başta olmak üzere Hazreti Adem'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme varıncaya kadar bil cümle peygamberan-ı izamın, ashab-ı kiramın, ehl-i beytin, ezvac-ı tahiratın, Bedir'de, Uhud'da şehit olan şühedai İslam başta olmak üzere bil cümle şehitlerimizin, ahiret yurduna göçen gazilerimizin, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya, sadat-ı kiram hazaratının da ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizle birlikte bütün mümin ve müminatın ervahına hediye eyliyoruz. Rabbimiz Teala'dan niyaz ediyoruz. Bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan tefsirinde En'am suresinin 141. ayetinden başlayıp 150. ayetine kadar devam eden bölümün başlığı Allah'ın bahşettiği nimetler olarak belirlenmiş. Bu ayeti kerimelerin ilki olan 141. ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Çardaklı ve çardaksız üzüm bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı gün de hakkını, yani zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimede geçen çardaklı ifadesiyle, yani dalları odun ve benzeri direklerle yükseltilen ve çardaksız, yani yere serilmiş olan bağları yaratan O'dur diye başlıyor ayeti kerimemiz ve müfessirimizin ifadesine göre, çünkü bazı üzüm bağları çardaklı, bazıları ise çardaksız olur ve onlar toprağa yayılarak gelişirler denilmektedir. Yine bu ayetten şunu da anlamış müfessirler: ya da çardaklı, yani dallarının tutunması için çardak yapılan üzüm bağları, çardaksız ise kabak, karpuz ve bunlar gibi toprağa yayılmış olarak büyüyen ürünlerin genel adıdır. Yine burada çardaklı, üzüm bağı ve benzerleri gibi dallarının tutunması için kendisine çardaklar yapılanlardır. Çardaksızlar ise bir dayanağa ihtiyacı olmaksızın kendi gövdesi üzerinde durabilen hurma ve ekin gibi ağaç ve bitkilerdir. Bir başka ifadeyle çardaklı, insanların ilgilenip ekip diktikleri bostanlarda ve bakımı yapılan bahçelerde elde edilen ürünlerdir. Çardaksız ise kırlarda ve dağlarda hüdayi nabit yetişenlerdir. Ayet-i kerimede ürünleri çeşit çeşit hurmaları ve ekinleri de yaratan O'dur buyurulmaktadır. Bağ ve bahçe tabiri altına girdikleri halde hurma ve ekinlerin ayrıca zikredilmesi, bağ ve bahçelerde yetişen ürünlerin tamamı içinde faydalarının genel olmasındandır. Ekinler ile kendisinden azık olarak faydalanılan hububat cinsinin tamamı kastedilmiştir diyor müellifimiz Bursevi Hazretleri. Ve şöyle bitiriyor sözünü: çünkü çıkarıldıkları vakit böyle değildi. Yani Allah hurma ve ekinlerin hepsinin meyvelerini yenildikleri şekle ve keyfiyete göre farklı yarattı. Begavi Hazretleri der ki, ürünleri çeşit çeşit demek, meyveleri ve tadı farklı demektir. Onlardan bazıları tatlı, bazıları ekşi, bir kısmı üstün kalitede, bir kısmı ise düşük kalitededir. Yine ayette geçen zeytinleri ve narları birbirine benzer
ve benzemez biçimde yaratan. Bazıları renk, şekil ve tat itibariyle benzediği halde bazılarını benzemez olarak yaratan da O'dur. Mesela iki narın renkleri aynı olduğu halde tatları farklıdır. Ayet-i Kerime'de geçen enşe'e fiili yarattı anlamındadır. Herhangi bir şey ortaya çıkıp yükselmeye başladığı zaman neş'et etti denilir. Allah'ın inşa etmesi ise ortaya çıkarması ve yükseltmesidir. Bunlardan her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Olgunlaşmasalar dahi meyvelerinden yiyebilirsiniz. Meyve verdiği zamanın zikredilmesinin faydası, olgunlaşmadan da yemenin mübahlığına işaret etmek içindir. Ve ayette geçen hasat günü hakkını, yani zekatını, sadakasını verin ifadesine gelince, bu konudaki görüşlerin en meşhuru, üzüm, hurma ve benzeri şeylerin hasat zamanında bir miktarını fakirlere tasadduk etmektir. Bu bir ölçüye bağlanmaksızın vacip kılınmıştır. Ancak yağmur ile sulanan ürünlerin onda birini öşür olarak, kova ile ya da kuyu ve dolapla sulananların ise 20'de birini vermenin farz kılınması ile bu hüküm nesholunmuştur. Ayet-i Kerime devam ediyor. Fakat tasadduk ederken israf etmeyin. Buradaki israf etmeyin hitabının devlet başkanlarına olduğu söylenmiştir. Yani insanlardan vergi toplarken hakkınızdan fazlasını almayın demektir. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. İsraf etmeyin çünkü o, yani Allah Teala, israf edenleri sevmez. Onların yaptıklarından razı olmaz demektir. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayetten sonra gelen En'am suresinin 142. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hayvanlardan yük taşıyanı ve tüyünden döşek yapılanları yaratan O'dur. Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin. Şeytanın ardına düşmeyin. Şüphesiz O sizin için apaçık bir düşmandır. Ayet-i Kerime'de geçen hayvanlardan yük taşıyanları ifadesi, üzerlerine yük yüklenenleri, yere serilenleri ifadesiyle de boğazlanmak için yatırılan veya yününden, tüyünden ve kılından döşek yapılanlar demektir. Bunların hepsini yaratan O'dur. Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin, yani Allah'ın size rızık olarak verdiklerinin bazısından, yani helal olanından yiyin. Burada onların yaratılmasının insanlar için ve onların menfaati için olduğu açıklanmaktadır. Buradaki faydalanma konusunda sadece yeme zikredilmiştir. Çünkü yemek onlardan istifade yollarının en büyüğü, helallik ve haramlıkla ilgili olan kısmıdır. Ayette geçen şeytanın adımlarını izlemeyin, yani haramlar ve helaller hususunda şeytanın size telkin ettiği yola girmeyiniz. Çünkü o sizi ancak günahlara çağırır. Zira o sizin için apaçık bir düşmandır. Düşmanlığı apaçık ortadadır. Nitekim atanız Adem Aleyhisselam'a düşmanlığını o açıkça göstermiştir. Ve hemen ardından gelen 143. ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Dişi ve erkek olarak 8 eş yarattı. Koyundan 2, keçiden 2. De ki ey Habibim, o bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti? Eğer doğru iseniz bana ilimle söyleyin. Müfessirimiz diyor ki, ayette geçen 8 çifti yaratan da O'dur ifadesi, burada eş, yani zevç,
kendi cinsinden beraberinde eşleştiği başka biri olana denir. Böylece ikisinden nesil meydana gelir. Dolayısıyla birbiriyle arkadaş ve yoldaş olan ikiliye eş yani zevç değil, çift yani zevcan denir. Buna göre Arapçada mesela makas için mikradan veya mikasan kelimeleri kullanılır. Çünkü bunlar birbirini tamamlayan iki parçadan ibarettir. Sekiz çiftten maksat dört türdür. Çünkü dört tür çiftleri dikkate alındığında sekiz olur. Koyundan iki, yani koyundan iki eş yarattı ki koç ve koyundur bunlar. Koyun, küçükbaş hayvanlar içinde yünü ile tanınır. Keçiden iki, yani keçiden de iki eş yarattı ki bunlar teke ve çepiçtir. Keçi, küçükbaş hayvanlar içinde kılı ile tanınır. Ayette buyurulmaktadır ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onlara de ki, sizin haram kılındığını iddia ettiğiniz gibi, bu iki tür hayvandan Allah iki erkeği yani koçu ve tekeyi mi haram etti, yoksa iki dişiyi mi? Yani bunların dişisi olan koyun ve keçiyi mi? Yoksa her iki dişinin rahimlerinde bulunanları, erkek olsun, dişi olsun, bunların karınlarında taşıdıkları yavruları mı? Eğer Allah Teala'nın bunları haram kıldığı iddiasında doğru iseniz, bana bilgiyle, yani Allah Teala'nın zikredilenlerden birini haram kıldığına dair onun tarafından gönderilen bir kitaptan ya da peygamberlerin haberlerinden bilinen bir emre dayanarak haber verin denilmektedir ayeti kerimede. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayeti kerimeden sonra gelen 144. ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Deveden de iki, sığırdan da iki yarattı. De ki, o bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle vasiyet ettiğine şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan kim daha zalimdir? Şüphesiz Allah o zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Ayet-i kerimede geçen ve deveden iki, yani deveden de iki eş yarattık ki bunlar cemel ve nakedir. Ve sığırdan iki, erkek ve dişi olmak üzere bir çift yarattık. Allah Teala yine müşrikleri cevap vermekten aciz bırakır tarzda şöyle buyuruyor. De ki, bunlardan yani deve ve sığırdan iki erkeği mi haram etti, iki dişiyi mi, yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunanları mı? Bu sorunun manası şudur. Allah'ın burada sayılan dört tür hayvandan erkek, dişi ve dişinin karnında olanlardan herhangi birini haram kıldığı iddiasını inkar ve onları reddetmektir. Çünkü onlar sulbünden on hayvan dünyaya gelen erkek hayvanı kendilerine haram ederler ve onu hiçbir sudan ve meradan men etmezlerdi. O sırtını korudu derlerdi. Böyle bir hayvana da Ham ismi verilirdi. Yine bir koyun dişi doğurursa o kendilerine ait olur. Erkek doğurursa onu da ilahları için ayırırlardı. Şayet koyun bir erkek, biri de dişi olmak üzere ikiz doğurursa, bu takdirde dişi yavruyu erkek olanın hükmüne tabi tutarlardı. Bu koyuna da vasile derlerdi. Bahire denilen kulağı işaretlenmiş deve ile Saibe denilen
adak olarak araziye salıverilmiş deve de onların kendilerine, kendi düşünceleriyle haram kıldıklarındandır. Onlar bir deve, 5 batın yavrular ve bunlardan en sonuncusu erkek olursa onun kulağını yarar ve serbest bırakırlar, ona binmezler ve sütünden de faydalanmazlardı. Bu hayvana da bahira derlerdi. Cahiliye döneminde onlardan bir adam hastalandığı vakit, eğer iyileşirsem falanca devem adak olsun diye nezrederdi. İşte bu deveye de saibe denilirdi. İyileştiği zaman o kişi, o deve kendisinden faydalanma hususunda kulağı yarılarak işaretlenmiş hayvanların hükmüne tabi olurdu. Şayet dişi bahira ve saibe sağ bir yavru doğururlarsa, o yavruyu erkeklere helal, kadınlara haram sayarlardı. Şayet yavru ölü doğarsa, bu hem kadınlar hem de erkekler için helal sayılırdı. Çocuklar için ise erkek kız ayrımı yapmazlar, hepsi için helal sayarlardı. Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor. Yoksa Allah'ın size böyle vasiyet ettiğinde onun huzurunda mıydınız? Müfessirimiz şöyle devam ediyor. Yani Allah böyle bir haramı vasiyet ederken siz onun yanında hazır ve şahit miydiniz? Çünkü siz bir peygambere inanmadığınıza göre böyle şeyleri öğrenmenin sizin gittiğiniz yol ve din bakımından görüp işitmekten başka usulü kalmamaktadır. Sonunun nereye varacağını bilmeden insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan, haram kılmadığını haram kıldı diye ona nispet edenden daha zalim kim olabilir? Ve Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez diye bitiyor ayeti kerime. Yani Allah kim olursa olsun, zalim topluluğu yakın zamanda ve ileride durumlarını düzeltmelerine sebep olacak bir doğru yola iletmez demektir. Böylelikle zalimlerden hidayet tamamen kaldırıldığına göre, daha da zalim olanın durumunu var sen düşün demektedir müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim, En'am suresinin 145. ayetine gelmiş bulunuyoruz ve Yüce Rabbimiz bu ayette bizlere, bütün insanlığa şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Habibim, de ki bana vahyolunanda leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti, ki pisliğin kendisidir, ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimseye haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak üzere kim bunlardan yemek zorunda kalırsa, bilsin ki Rabbin bağışlayan ve esirgeyendir. Ayet-i Kerime şöyle başlıyor. Ey Habibim, de ki bana vahyolunanda, yani onların haram dediği yiyeceklerden, erkek olsun kadın olsun, yiyen bir kimse için, ki bu ifade bunlar kadınlarımıza haramdır şeklindeki cahiliye dönemi müşriklerin sözlerini reddetmektedir. Ayet devam ediyor. Haram edilmiş bir şey bulamıyorum. Ancak bu yenilecek şey leş yahut akıtılmış kan yahut domuz eti, ki o zaten pistir, ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvan olursa bunlar müstesna. Burada geçen ifadeleri müfessirimiz bize birer birer açıklıyor. Ayette geçen leş ifadesi, boğazlanarak kanı akıtılmaksızın
tabii ölümle ölen hayvandır. Akıtılmış kan ise damarlardan akıtılmış kan demektir. Dalak ve ciğerlerde kalan kan haram değildir. Çünkü bunlardaki kan pıhtılaşmış vaziyettedir. Bunları yemek şer'an mubahtır. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur diyor müfessirimiz ve aktarıyor İbn-i Mace'nin eserindeki bu hadis-i şerifi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize iki ölü ve iki kan helal kılınmıştır. Burada iki ölüden murat balık ve çekirgedir. İki kan ile kastedilen ise ciğerlerde ve dalakta pıhtılaşan kandır. Pıhtılaşmış vaziyette etin arasında kalan kanı etten ayırmak zor olduğu için yenilmesi dinen mübah görülmüştür. Çünkü o da akıcı bir vaziyette olan kan gibi değildir. Yine domuz eti, domuzun bizatihi necis olan şeyleri yemeyi alışkanlık edindiği için domuz eti de necistir, pistir ve haramdır. Haddadi Hazretleri der ki seni tiksindiren her şey aslında ricstir, Allah'ın haram kıldığı pis vasfına sahiptir. Burada domuz için ki o pistir ifadesindeki zamirin domuz etine ait olması

olması söz konusudur. Eti, yağı, kılı, kemiği ve tüm vücudu haram olduğu halde sadece bu hayvanın etinin tahsis edilmesi, zikrediliyor olması, bu hayvanın en mühim kısmının eti olduğu içindir. Hayvanlardan yenilen şeylerle çoğu zaman et kastedilir. Helallik ve haramlık asıl olarak etine nispet edilir. Diğer tarafları da ona tabidir. Allah'tan başkası adına kesilmiş hayvan, putlar adına boğazlanan hayvandır. Ona fısk denilmesi, böyle yapan kimsenin günah işlemede haddi aşmasından ötürüdür. Ayet-i kerime şöyle bitmektedir: ama kim çaresiz kalırsa, içine düştüğü sıkıntı sebebiyle yukarıda haram olduğu belirtilenlerden birini yemeye mecbur olursa, başkasının, yani kendisi gibi darda kalan birinin hakkına tecavüz etmemek ve sınırı zaruret miktarını da aşmamak üzere bunlardan yiyebilir. Çünkü Rabbin bağışlayandır, esirgeyendir. Ziyadesiyle bağışlayan ve rahmet edendir. Bundan ötürü o kimseyi hesaba çekmez. En'am suresinin 146. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyunun iç yağlarını da onlara haram kıldık. Bu zulümleri yüzünden onlara verdiğimiz cezadır. Biz elbette doğru söyleyeniz. Müellifimiz Bursevi Hazretleri diyor ki: onlardan öncekilere ve sonrakilere değil, özellikle Yahudilere ister köpek ve kedi gibi tırnaklarının arası açık yırtıcı hayvanlar, isterse tırnaklarının arası açık olmayan deve, koyun, keçi, kaz ve ördek gibi bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Önceden onlara bazı tırnaklı hayvanlar helal idi. Ancak Yahudiler zulmedince haramlık hükmü bütün tırnaklıları kapsayacak şekilde genişletildi. Sığır ve koyunun da iç yağlarını onlara haram kıldık ifadesiyle onların eti haram kılınmamıştır, helal olarak bırakılmıştır. İç yağından maksat karın çevresindeki ve böbreklerdeki yağdır. Yalnız bunların sırtlarının yahut bağırsaklarının taşıdığı ya da kemiğe karışan yağlarını haram etmedik diye ifade edilmiştir ayeti kerimede. Yani diyor müfessirimiz, bu hayvanların sırtında, yanlarında, kürek kemiklerinde ve butlarında gerek etin içinde ve gerekse etin üstünde oluşan yağlar haram kılınmamıştır. Kemiğe karışan yağdan maksat ise kuyruk yağıdır. Kuyruğun kemikle karışması, kuyruğun içindeki acbuzzeneb denilen kemik vasıtasıyla olmaktadır. İlk yaratılan ve son çürüyecek olan kemiğin bu olduğu söylenmiştir. Ayet-i kerimede geçen azgınlıklarının, yani bu zulümleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri, faiz almaları ve haksız yere insanların mallarını yemeleri yüzünden onları, yani Yahudileri böyle cezalandırdık. Öyle ki onlar ne vakit bir günah işleseler, hemen ardından kendilerine helal olan bir şey haram kılınırdı. Onlar bu hükmü inkar ederler ve kendilerine haram kılınan şeylerin önceki ümmetler için de haram olduğunu savunurlardı. Allah onların bu iddialarını reddediyor ve hükmünü şöylece tekit ediyor: biz elbette bütün söylediklerimizde, özellikle yalnız Yahudilere haram kılındığını bildirdiğimiz
şeylerde ve onların taşkınlık ettiğini haber verdiğimizde doğru söyleyeniz. Kıymetli dinleyenlerim, Rabbimiz Teala ilahi buyruğuna 147. ayeti kerime ile devam ediyor ve şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer seni yalanlarlarsa de ki Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Bununla beraber onun azabı suçlular topluluğundan uzaklaştırılamaz. Yani eğer kendilerine açıklanan haramlar ve helaller hususunda Yahudiler ve müşrikler seni yalanlarlarsa, ey Habibim, de ki Rabbiniz bol rahmet sahibidir. Bu yalanlamalarınızdan ötürü sizi cezalandırmakta acele etmez. Ancak buna aldanmayın. Çünkü bu bir ihmal değil, imhaldir. Yani size bir mühlet vermedir. Fakat onun azabı da gelip çattığı zaman suçlu toplumdan geri çevrilemez. Ve 148. ayeti kerime bizlere şu bilgiyi veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Müşrikler diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde peygamberleri yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi var mı? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimenin tefsirine müfessirimiz şu ifadeyle başlıyor. Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, Allah ortak koşmamamızı isteseydi, biz de babalarımız da ona ortak koşmazdık. Bir şeyi de haram kılmazdık. Bununla yaptıkları işin hak ve Allah'ın rızasına uygun olduğunu söylemek istemişlerdi. Ve ayet şöyle devam ediyor. Onlardan öncekiler de peygamberlerini böyle bir yalanlamayla, yani biz ancak Allah tarafından meşru kılındığından ve hoşnut olunduğundan ortak koştuk ve bu şeyleri haram kabul ettik. Sen ise Allah Teala şirki yasaklamıştır ve sizin haram kabul ettiklerinizi haram kılmamıştır şeklindeki sözünde yalancısın diyerek yalanlamışlardı da nihayet azabımızı tatmışlardı. Yani böyle yalanlamaları karşılığında onlara azabımızı indirmiştik. De ki, yanınızda bu iddia ettiğiniz şeylerin doğruluğunu bize çıkaracağınız, göstereceğiniz bir bilgi var mı? Allah'a ortak koşma ve haram olmayan bazı şeyleri yasaklama hususunda hiçbir ilme ve kesin bilgiye dayanmaksızın siz sadece batıl bir zanna uyuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. Allah Teala'ya yalan isnat ediyorsunuz. Kıymetli dinleyenlerim, 149. ayet-i kerimeye gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. Burada Yüce Rabbimiz peygamberimize hitaben, de ki üstün delil Allah'ındır. Yani ey müşrikler, sizin hiçbir deliliniz olmadığı ortaya çıktığına göre üstün delil, yani el-hüccetul baligah, Allah'ındır. Burada üstün delil, sağlamlığın ve kesinliğin en son noktasında olan açık delil demektir. Ya da sahibinin sayesinde davasının doğruluğunu ortaya koyduğu delildir. Bu delilden maksat,

şehadet edecek şahitlerinizi getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine eş tutuyorlar. Müfessirimiz Bursevi Hazretleri bu ayeti kerime ile ilgili olarak sözlerine şöyle başlıyor. Rabbimiz Teala buyuruyor ki, ey Habibim, de ki, haydi Allah bunu haram etti diye şahitlik edecek şahitlerinizi getirin. Şahitler onların sözlerine ve görüşlerine destek çıkan rehberleridir. Kim olursa olsun onların iddialarının doğruluğuna şahitlik eden değildir. Bu sebeple ayetteki şahitler kelimesi kendilerine izafe edilmiştir. Şahitlerini getirmekle emrolunmaları, delille onları bağlayıp susturmak ve dalalette olduklarını ve taklit ettikleri kimseler gibi tutunacakları bir şey olmadığını ortaya koymak içindir. Eğer onlar geldikten sonra Allah Teala bunları haram etti diye şahitlik ederlerse sen onlarla beraber şahitlik etme. Onların sözlerini doğrulama, çünkü onların söyledikleri sırf yalandır ve bunun fasit olduğu kendilerince de açıktır. Ayetlerimizi yalanlayanların ve puta tapanlar gibi ahirete inanmayanların keyiflerine uyma. Çünkü Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar aynı zamanda ahirete de inanmazlar. Bunun aksi de doğrudur. Onlar Rablerine eş tutmaktadırlar, ona şirk koşmaktadırlar. Ayet-i Kerime'de Allah'ın ayetlerini yalanlama, ahireti inkar etme ve Allah'a ortak koşmayı kendilerinde toplayanların hevalarına uyma denilmiştir. Bil ki Allah güzel ve temiz olan şeyleri helal kılmış ve cahiliye insanlarının hiçbir delile dayanmaksızın kendi arzularınca bazı şeyleri haram saymaları da reddedilmiştir. Çünkü din vahiy üzerine bina edilir, heva ve hevesler üzerine değil. Müellifimiz diyor ki, şarap, leş, kan ve domuz gibi pisliklerin yenmesini ve ticaretini haram kılmıştır Allah Teala. Çünkü yenilmesi haram olan bir şeyin ticareti ve ondan elde edilecek para da haramdır. Ancak yukarıdaki sayılanlar dışında olursa o zaman herhangi bir şekilde faydalanmak caizdir. Mesela boğazlanmadan ölen hayvanın iç yağından yemek dışında faydalanmak gibi. Çünkü onunla gemiler kaplanır, deriler yağlanır ve insanlar onu kandillerinde yakarlar. Bu haram değildir. Allah Teala bunu haram kılmamıştır. Allah'ın haram kılması Yahudilere yaptığı gibi ya imtihan ve cezalandırma ya da mahrum bırakmak için olur. Yahut da bir rahmet ve ihsan olarak olur. Çünkü Allah Teala haram kıldığı şeylerde nefsani yani bedenle ilgili veya ruhani yani manevi bir zarar olduğunu bilir. Bedenle ilgili zararlara zehir ve benzerlerinin zararı örnek olarak verilebilir. Ruhani zararlara da yırtıcı ve zararlı hayvanların etlerini yemenin onların ahlakının sirayetiyle ruhani ahlakın değişmesi misal olarak zikredilebilir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emilen süt karakteri değiştirir buyurmuştur. Rivayet edilir ki Ebu Muhammed el-Cüveyni bir gün evine girdiğinde oğlu Ebu'l-Meali'nin annesinden başka bir kadın tarafından emzirildiğini gördü. Derhal çocuğu o kadından aldı. Başını bir miktar öne eğip karnını ovaladı. Onun istifra etmesi için parmağını boğazına soktu ve çocuk emdiğini tamamen midesinden

boşaltıncaya kadar bunu yapmaya devam etti. O bunu yaparken annesinden başka bir kadının sütünü emerek karakterinin bozulmasından korktuğu için bunu yapıyordu. Nitekim oğlu büyüdü, İmam Ebu'l-Meali olarak tanınan birisi oldu. Ne zaman bir münazarada dili sürçse hemen şöyle derdi: "Bu küçüklüğümdeki o emmeden, midemden kalan sütün etkisinden olsa gerek." Bundan bir çocuğun süt emdiği annesinin onun üzerinde, karakterinde ne kadar etkili olduğunu anlatmaya çalışmıştı. Müfessirimiz diyor ki, keza hayvanların etlerinin de insan karakterine büyük ölçüde tesiri vardır. Fakih Ebu'l-Leys der ki, herkesin kendi bedenine nelerin zararlı ve nelerin faydalı olduğunu idrak edecek kadar tıp bilgisine sahip olması müstehaptır. Çünkü ilim iki nevidir. Birisi beden, yani tıp ilmi, diğeri ise din ilmi. Müfessirimiz şu bilgiyi de bizlerle paylaşıyor: alimlerin çoğu zaruret halinde haramla tedaviye cevaz vermişlerdir. El Eşbah adlı eserde şöyle denilmiştir: bir yiyecek bozulur ve bozulması da fazla olursa pis olur ve onun yenmesi haramdır. Ancak süt, zeytinyağı ve tereyağı bozulduğu vakit onu yemek haram olmaz. Tavuk kesilir, tüyü yolunur ve fakat karnı yarılmadan suda kaynatılırsa o su necis olduğu gibi tavuk da pis olur ve eti yenmez. O tavuk yemesi için kedinin önüne de atılmaz. Ancak kedinin kendi isteğiyle onu alıp götürmesi başkadır diyor müellifimiz. Ve şu sözlerle bitiriyor bu faslı: akıllı insana gereken haramlardan ve bedene zarar veren şeylerden sakınmaktır. Mideyi tıka basa doldurmak da zararlı şeylerdendir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hastalıkların başı mideyi tıka basa doldurmaktır. İlaçların başı ise perhizkar olmak, yani az yemektir buyurmuştur. Hikmet incisini delen o bilge, az ye çok yaşarsın buyurdu. Sadi der ki, midesine düşkün olanlar dolu midenin hikmetten yana boş olduğundan habersizdirler. Muvaffakiyet ancak Allah'tandır diyor ve müellifimiz sözlerini hitama erdiriyor. Aziz dinleyenlerim, bir Ruhul Beyan sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Mevlamızın ikramı ve ihsanıyla sizlerle yeniden buluşuncaya kadar onun selam ve selametinde, emn-ü emanetinde olmanızı niyaz ederiz. Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun efendim.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
2: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit

0: huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızık sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan az sonra başlıyor. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri. Bu programımızda inşallah Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi'nin rahmetullahi aleyh geçmiş dönemlerde yapmış olduğu bir sohbeti sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bu program vesilesiyle bizleri bir araya getiren Rabbimize hamdü senalar olsun. Kıymeti dinleyenler, sahih hadis-i şeriflerden içinde çok çeşitli nasihatleri ihtiva eden bir hadis-i şerifi size okumak istiyorum buyuruyor Esat Coşan Hoca Efendi rahmetullahi aleyh. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Çok hadis rivayet eden Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerine çok rağbeti olup onları çok iyi takip edip ezberleyip toplayan o mübarek sahabinin şefaatine Allah-u Teala bizleri erdirsin. Amin. Ebu Hureyre radıyallahu anh naklettiği sahih hadis-i şerife göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurmuşlar: üç iş vardır, eylem, amel, fiil vardır, ibadet vardır ki bunlar insanı kurtarır. Nereden kurtarır? Azaptan kurtarır, cehenneme düşmekten kurtarır. Yani insanı cennete götürür. Buna mukabil üç tane başka iş vardır ki, düşünce ve huy vardır ki onlar da insanı helak eder, helake götürür, mahveder. Yani hem dünyada başı dara gelir, sıkışır, kötü olur, hem de ahirette ceza görür, ikaba maruz kalır, cehenneme düşer. Bunların dışında bir üçüncü grup, üç tane husus vardır ki bunlar müminin derecesini arttırır. Zaten mümin olmak dolayısıyla elbette bir üstünlüğü vardır başka insanlardan, ama öteki müminler arasında da mevkiini ve puanını yükseltir. Üç şey de vardır ki bunlar da insanın bilerek, bilmeyerek işlemiş olduğu hatalara kefaret olur. Onların silinmesine vesile olur, sebep olur. Esat Coşan Hoca Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, görüyorsunuz, demek ki 12 tane konuyu zihninizde tutmanız lazım. O bakımdan bir hafıza imtihanı aynı zamanda sizler için. Can kulağıyla dikkatli bir şekilde dinleyin, çünkü hepsi bizim için çok önemli şeyler buyuruyor. İnsanı kurtaran üç şeyin sayılmasına gelince, bu üç şeyden birincisi tenhada ve kalabalıkta, gizlide ve aşikarede, sırda ve alaniyede Allah-u Teala hazretlerinden korkmak. Tabi insan eğer başka insanların yanında kötü şeyleri yapmaktan korkuyor da yalnız kaldığı zaman yapıyorsa bu olmaz. Çünkü yalnız kaldığı zaman insan yalnız kalmıyor ki. Allah-u Teala hazretleri her yerde onunla hazır ve nazır, onun her yaptığını görüyor. Mümin suresinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki Allah kulların yaptıklarını görüyor, biliyor. Yapacağını da biliyor, yapmış olduğunu da biliyor, gelmişini de biliyor ve geleceğini de biliyor. Allah-u Teala hazretleri olduğuna göre yalnız değil. Üstelik gövdesinde, vücudunda insanın vazifeli nice nice melekler var. Etrafında melekler var. Binaenaleyh Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifini hatırladım buyuruyor. Yani insan arkadaşından utandığı gibi yanında devamlı bulunmakla vazifeli olan meleğinden de utansın. Ondan da haya üzere bulunsun. Yani açılmasın, saçılmasın ve dikkat etsin demiş oluyor Efendimiz. Demek ki insanı kurtaracak duygulardan birisi Allah'tan korkmak. Ama ne zaman? Her zaman. Yani herkesin yanında, yalnız olduğu zamanda, gizlide de, aşikarda de Allah-u Teala'dan korkacak. Hiç kimse olmadığı zaman günah işlememek de imanın gereğidir. Hiç kimse olmadığı yerde Allah var Celle Celaluhu. Allah-u Teala görüyor. Önünüzde bir para dursa, sahibi olmasa,
elinizi uzattığınız zaman onu cebinize indirmeniz imkanı olsa bile Müslüman olarak siz elinizi uzatmazsınız. Neden? Çünkü bu para benim değil. Dursun yerinde. Kim bırakmışsa gelir alır dersiniz. Küçük bir dünya menfaati için ahiretinizi tehlikeye sokmazsınız. Bir Müslüman sokmaz. Siz de sokmazsınız ve sokmamalısınız. Birisi böylece Allah-u Teala'dan korkmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah güzeldir, güzelliği sever. Tabi Allah-u Teala hazretlerinin marifetine ermek, onu tanımak yüksek bir derece. Herkes onu tanıyamıyor, herkes onu düşünemiyor, herkes onun Esma-i Hüsna'sını, Evsav-ı Ulyâ'sını anlayamıyor. O bakımdan tanımadığından dolayı bir yabancılık sezebilir. Ama marifetullah ehli, arif kullar, Allah-u Teala'yı bilen kullar, tanıyan kullar, Allah-u Teala'nın aynı zamanda aşıkları olurlar, muhibleri olurlar. Her şeyden çok Allah-u Teala hazretlerini severler. Peki sevgi varken bu korku ne oluyor? Yani haşyetullah ne oluyor? Bunun izahı nedir denirse, bunun izahı şudur buyuruyor. Seven bir insan sevdiğinin teveccühünden mahrum kalmaktan korkar. Ben Allah'ı seviyorum ama ya Allah beni sevmezse, ya ben Allah-u Teala'nın sevgisinden mahrum düşersem, ya huzurundan kovulursam, ya Allah-u Teala'nın beni sevmemesine sebep olacak bir şey işlersem, elimden ayağımdan böyle bir günah çıkarsa, aman yapar mıyım onu, yapmamalıyım diye, insan sevgisi elinden kaçmasın diye, sevdiği kendisine darılmasın diye, sevdiğini kırmamak için de korkar. İşte bu haşyetullah. Bunu böyle anlayıp böylece titiz olmak lazım. Yani Allah-u Teala'nın rızasını ve sevgisini kaçırmamak için bir dikkat, bir korku içinde olmamız gerekiyor. Bunu hatırımızda tutalım. Bir bu. İkincisi, fakirlikte ve zenginlikte orta yolda olmak. Dikkatli olmak, aşırı olmamak. Kast orta yol demek. Demek ki insan ne zengin olduğu zaman taşkınlık yapacak, ne de çok miskinlik yapacak. Fakirlikte de zenginlikte de onun İslam'ı, güzel evsabını etkileyemeyecek. O ölçülü, doğru yolda, Allah-u Teala'nın sevdiği, aşırılıklardan uzak olan yolda Cadde-i Kübra'yı Rıza-i Bari'de sağlam bir şekilde yürütecek. Bu dengelilik demektir. Yani etraftan esen hafif rüzgarlardan sağlam Müslümanın sallanmaması demektir. Tabi eğer sallanıyorsa, fakir olduğu zaman tuğyan ediyorsa, isyan ediyorsa, Allah muhafaza, zengin olduğu zaman günaha dalıyorsa, kibre düşüyorsa, o zaman zayıf demektir. Müslüman bu gibi durumlarda durumu değişmeyecek kadar imanı sağlamdır. Allah-u Teala'ya bağlılığı sağlamdır. Fakirliğin kendisine Allah-u Teala'dan geldiğini, bir gün gelip onun da gidebileceğini, verenin alanın Allah-u Teala olduğunu bilir ve ölçülü olur. Zengin olduğu zaman da bu zenginliğiyle kendisine bir takım görevler geldiğini, fakirleri kollaması gerektiğini, hayır hasenat yapması gerektiğini, zenginliği şatafat ve tantana ve debdebe için harcamaması gerektiğini, israf yapmaması gerektiğini düşünür. Demek ki insanı kurtaracak duygulardan birisi gizlide, aşikârede Allah-u Teala'dan korkmak, ikincisi de zenginlikte, fakirlikte orta yolu, denge yolunu terk etmemek. Aşırı uçlara, aşırı duygulara kaymamaktır. Üçüncüsü, kızdığı zamanda, memnun ve hoşnut olduğu zamanda karşısındakine adaletle muamele etmekten ayrılmamak. Müslüman nasıl bir kimsedir? Müslüman başkalarının anlamayacağı kadar asil ve garip bir kimsedir. Mesela eğer babası bile haksız olsa onun aleyhinde karar verebilir. Nisa suresinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki mealen, kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun buyuruluyor. Kendisinin aleyhinde bile olsa adalet şunu icap ettiriyor, ben şöyleyim, ben suçluyum diyebilir. Böyle bir terbiyeye sahiptir Müslüman.
adaleti hiçbir zaman bırakmaz. Karşısındakini insandan hoşnut, razı, akrabası o kendisine iyilik etmiş bir kimse, evvelce iyi bir kimseydi ama şu anda suç işlemiş. O halde adalet neyse o cezayı yer. Yani onu seviyor, onunla arası iyi, ona karşı hoşnut, rızası var diye adaletten ayrılmaz. Aksine sevmediği bir insan, kızdığı bir insan veya kendisiyle onun arasında ihtilaf, problem olan bir insan ama haklı, o zaman ona da haklısın diyebilir Müslüman. İşte bu duygu, bu üç duygu hatırınızda kalsın buyuruyor kıymetli dinleyenler. Birisi Allah'tan korkmak, Allah'ın rızasını kaybederim diye titiz olmak, titremek. İkincisi her halde, zenginlikte, fakirlikte denge yolundan, orta yoldan, itidalli, vakarlı yoldan ayrılmamak, aşırı duygulara kaymamak, şımarmamak veya küsüp darılmamak. Üçüncüsü, kendisinden adalet bekleyen karşısındaki insan kim olursa olsun, o benim yakınım diye veya ben ona kızıyorum diye adaletten sapmamak. İcabında sevmediği insana doğru hüküm verebilmek, haklısın diyebilmek. İcabında eğer sevdiği insan haksızsa sen haksızsın diyebilmek. İşte Müslüman böyledir ve İslam hakimleri böyle yaşamışlar. Bunun misallerini doldurmuşlardır İslam tarihinin sayfalarına. Temenni ederim ki bu muhterem davranışları fakültelerde, okullarda gençlere de bir ders olarak okusunlar. Yani adalet tarihinde böyle muhteşem kararlar vermiş olan hakimlerin böyle enteresan kararlarını insanlar öğrensinler. Evet, ilk üç tanesini sanıyorum hatırınızda kalır. Belki de benim haberim yokken cebinizden kalemi çıkartıp 12 maddeyi kaydetmeye bile başlarsınız buyuruyor. Evet, helak edici üç şey. Gelelim ikinci insanı helak eden üç tane duyguya. İnsanı helak eden üç şeyin birincisi şiddetli bir cimrilik. Cimrilik kötü bir huydur. İslam'a göre ve Müslüman asla cimri olamaz. Cimrilik huyu Müslümana yakışmaz. Müslüman cömerttir. Parası varsa parasıyla cömerttir. Parası yoksa hizmetiyle cömerttir. Hizmet cömertliğine ten cömertliği derler. Yani mal cömertliği vardır, ten cömertliği vardır. Hiç parası yoktur bir insanın ama pervane gibi hizmete koşar, koşturur, hizmet yapar, karşısındakine hizmet eder, memnun eder, sevap kazanır. Sevaplı işlere koşturur, camiye, hayra, hasenata, çeşitli dini hizmetlere. Bakarsınız koşturuyor, tabi oradan sevap kazanır. İşte o da cömertliğidir. Bir de can cömertliği vardır. Can cömertliği, cömertliğin en asil ve en yüksek derecesidir. İcabında İslam yolunda, Allah Celle Celaluhu'nun yolunda canını verir. Çünkü insanın en kıymetli varlığı candır. Onu da verebiliyorsa o insan en asil insan demektir. Ve biliyoruz ecdadımız Allah yolunda Celle Celaluhu canlarını veren kimseler şehit olmuşlar. Şehit olmayı arzu ederek, vatanlarından helalleşerek hizmet diyarlarına, cihad diyarlarına gitmişler. Allah-u Teala onların şefaatlerine bizleri erdirsin. Amin. Biz de mal ve ten ve can cömertliğine sahip olalım. Yani paramız varsa paramızla fakirleri, yoksulları sevindirelim. Hizmetlere paraları harcayalım. Paramız yoksa hizmete koşturalım. Bedenimizle cömertlik yapalım. En sonunda tabii canı vermek. Allah-u Teala harbe, darbe uğratmasın ama yani Müslümanlarla harp edecek olan insanların vay haline. Çünkü biz Allah yolunda Celle Celaluhu şehit olmayı en yüksek mertebe kabul ediyoruz. Canımızı da seve seve veririz buyuruyor. İnsanı helak eden duygulardan birincisi ne dedik? Şiddetli cimrilik. Bu olmamalı. Helak eder insanı. Çünkü cimrilik yapar, zekatını vermez. Cimrilik yapar, sadakasını vermez. Cimrilik yapar, çalar, çırpar, rüşvet alır, tamahkarlık eder, gayrimeşru işler yapar, haksız kazançlarla kesesini doldurmaya çalışır. Doldurur kesesini ama ahiretini mahveder. Onun için
Müslüman cimrilik duygusundan uzak olacak. Gani gönüllü, cömert, engin ve zengin gönüllü bir kimse olacak. Bir bu. İkincisi, kendisine tabi olunan hevai nefs. Bu da insanı helak eder. Biliyorsunuz hevai nefs, yani insanın nefsi emmaresinin istekleri zevke, sefaya, keyfe uyarsa haksızlıklara, günahlara dalar o kişi. Ona uymamak lazım. Nefse uymamanın, nefsin hevasını yenebilmenin eğitimini yapmak lazım. Bir ay askerlik yapar gibi düşünün. Mesela Ramazan-ı Şerif'te. Nefsimiz yemek istiyor, vermiyoruz. İçmek istiyor, vermiyoruz. Evlenmişiz, çoluk çocuğumuz var. Etrafımızda evliliğin bize sağladığı haklar var. O hakları kullanmıyoruz ki insanın bu duyguları en kuvvetli duygularıdır. Onların karşısına çıkıyoruz. İşte hevai nefsin karşısına çıkmayı böyle bir ay yapan bir Müslüman ondan sonra hevasına tabi olur mu? Bu anlatılan kelamları dikkatli bir şekilde dinleyelim. Hevai nefsine uyar da rüzgarın önündeki yaprak misali nefsi onu nereye götürürse gider mi? Günahlara gider mi? Müslüman gitmez, gitmemelidir. İşte giderse ne olur? O da helake götürür. Helake götürücü bir durumdur. Onun için hem cimri olmayacak bir Müslüman hem de nefsine karşı müteyakkız olacak. İçinden gelen arzuları frenleyecek, tutacak, ölçecek. Doğru mu? Değil mi? İçimden gelen istek yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım diyecek. Çok güzel bir hadis-i şerif. Çok güzel konuları ihtiva ediyor. Bu da hatırınızda iyice kalsın buyuruyor. Size bir fayda verir inşallah kıymetli dinleyiciler. Siz de kötü duygularınızı frenlersiniz. Sizler de bizler de. Kendimizi iyi yola sevk ederiz inşallah. İçimizde böyle kuvvetli bir vicdan duygusu, kendi kendine hakim olma duygusu gelişir inşallah cümlemizin. Eğer hevai nefsine uyarsanız, nefsinize uyarsanız onun sonu cezadır, felakettir. Günahlara girip Allah muhafaza buyursun cehennemde yanmaktır. 3. Kötü şeylerin, insanı helak edecek şeylerin üçüncüsü nedir? Kişinin kendini beğenmesidir. Kendine hayran olmasıdır. Kendini beğenmiş bir insan olmasıdır. Bu da çok fena. Çünkü kendini beğenmiş, kibirli, ucuplu bir insan tahammül edilmez bir insandır. Başkaları şöyle, başkalarına şöyle uzaktan bakar. O kendisini beğeniyor ama başkaları ondan yaka silkerler. Hiç istemezler onunla ahbaplığı, dostluğu, arkadaşlığı. Katiyen böyle olmamak lazım buyuruyor. Zaten insanın çok mükemmel olması çok zor bir şey. İnsan kusurlarını bilmeli. Kusurları yoksa, meziyetleri çoksa bile bunu böyle düşünüp karşısındakine tepeden bakmamalı. Çünkü Allah-u Teala'nın kimi daha çok sevdiğini biz bilemeyiz. Allah bilir Celle Celaluhu. Belli olmaz. Belki o bizden başka bakımlardan Allah indinde daha sevgilidir. Kimseye tepeden bakmamalı. Hor görmemeliyiz. Ve kendimizi beğenmek gibi bir bölüğe, yanlış duyguya asla saplanmamalıyız. Nefsimizin oyunlarını bilmeliyiz. Kendi kusurlarımızı takip etmeliyiz. Onları düzeltmeye çalışmalıyız. Kendimizi devamlı geliştirmeye çalışmalıyız buyuruyor. Ne kadar güzel değil mi kıymeti dinleyenler? İnsanı kurtaracak üç şeyi öğrendik. Allah'tan korkmak, gizlide aşikarda, zenginlikte, fakirlikte orta yolu tutmak, aşırılığa sapmamak, sevdiği zaman, kızdığı zaman bile adaletten ayrılmamak, adalet, Allah korkusu, orta yolda dengeli yürümek, İnsanı kurtaracak üç duygu. İnsanı helak edecek üç duygu neydi? Şiddetli cimrilik. Allah muhafaza buyursun. Bu çok ciddi bir hastalık. 2. Hevai nefse uymak. Bir de kişinin kendisini beğenmesi dedik biraz önce ifade ettiğimiz üzere. Şimdi de insanın derecesini yükselten üç şey nedir? Bunları öğrenmeye gayret ediyoruz. İnsanı derecesini yükselten güzel şeylerden birincisi herkese selamı aşikare vermek. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Müslümanın başkalarının anlayamadığı bir hali vardır arkadaşlar. Müslüman herkese selam verir. Biz yolda gidiyoruz, karşıdan bakıyoruz ki bir nur yüzlü bir kimse geliyor. Sevimli, anlıyoruz ki o da bizim gibi mümin bir kimse.
"Esselamu aleyküm" diyoruz. Hiç tanışmadığımız halde, belki ilk defa gördüğümüz halde "ve aleyküm selam" diyor. Bazen musafa ediyoruz. "Muhterem, siz kimsiniz?" diyor. Tanışıyoruz yani. "Nerede oturuyorsunuz?" Biz de onu tanıyoruz. Ziyaretleşelim filan. Birden bir muhabbet oluyor. Müslümanın hali böyledir. Bildiğine bilmediğine selam verir. Selam ne demek? Kuru bir laftan ibaret değil. O kişinin hem dünyasının hem ahiretinin selamette olmasını istemek. Darüsselam olan cennete girmesini istemek. Müslümanın selamı günaydın, çüz, merhaba gibi vesaire kelimelerle anlatılamaz ve bunlara benzetilemez. Müslümanın selamının çok derin manası.

Tabii çevreniz sizi seviyor, siz çevrenizi seviyorsunuz. Müslümanlar arasında yakınlaşma, tanışma ve muhabbet oluyor. Onun için herhalde Allah Celle Celaluhu buna derece veriyor. Böyle yapan kimsenin mertebesi yüksek oluyor. Evet, derecesini yükselten şeylerden ikincisi yemek yedirmek, ziyafet vermek. Müslüman cömerttir ve tabii bu cömertliğin çeşitleri vardır. Cebinizden cüzdanınızdan para çıkartırsınız, köşede bir fakire veya komşunuz olan fakir bir komşuya bir şeyler verirsiniz vesaire. Ama evine davet etmek veya bir başka yere davet etmek, böyle bir yemek yedirmek muhabbeti artıran en güzel vesilelerden birisi oluyor kıymetli dinleyenler. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok methetmiş bu yemek yedirmek hususunu. Hem bu arada fakirler doyuyor, bir ihtiyaç karşılanmış oluyor. İnsanoğlu midesine bir şeyler almak zorunda, yemeden olmuyor. Ama ikincisi muhabbet oluyor. Müslümanlar arasında kardeşlik ve samimiyet ne yapıyor? Gelişiyor ve yakın dostlukların temelleri atılmış oluyor. O bakımdan yemek yedirmek, ziyafet vermek çok önemli. Bir kişiye olabilir, iki kişiye olabilir, sadece bir çorbaya olabilir. Hani bu akşam çorbayı biz de içelim buyurunuz diyoruz. Tabii çorba değil, arkasından neler geliyor, ne çeşit yemekler. Bir keresinde bir fakir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çağırmış, sirke ikram etmiş. Yani sirke ekşi bir madde. Biz ancak onu işte salata vesaire şeylere koyuyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sirke ikram etmiş. O da ekmeği banıp sirke ne güzel katıktır buyurmuşlar. Ona dahi güleç yüzle iltifatla muamelede bulunmuş Efendimiz. Tabii bu bile olsa olur. Yani az veya çok önemli değil. Mühim olan insanın birisini çağırıp ona bir şeyler ikram etmesi, ziyafet vermesi, yemek yedirmesi, hasılı arasındaki muhabbetin kuvvetlenmesi. Derecenin yükseltmesini sağlayan üçüncü husus. Herkes uykudayken geceleyin insanın kalkıp teheccüd namazı kılması. Teheccüd namazı ne zaman kılınır? Sahurdan önce kılınır. Yani imsak kesilmeden önce kılınır. Niye imsak kesilmeden önce kılınır? Çünkü imsak kesilince sabahın vakti girer ve artık teheccüd vakti bitmiş olur. İkindi vakti girince öğlenin vakti bittiği gibi bir şey bu. Gecenin içinde imsak kesildiği zaman artık teheccüdün zamanı gelmiş oluyor. Ondan önce gece namazı kılmak lazım. Uykudan kalkıp abdest alıp gece namazını kılmak lazım buyuruyor. Bu dereceleri çok yükselten bir ibadettir. Bunun üzerinde ayrıca şeyler konuşmak gerekir ama bu sohbetimize bunu kısaca anlatmış olalım buyuruyor. Müminin derecesini arttıran üç güzel faaliyet dedik. Nedir bunlar? Selam vermek, selamı herkese yaymak, herkese ifşa ederek yani aşikare esselamu aleyküm diyerek selamlamak. İkincisi ne dedik? Ziyafet vermek, yemek yedirmek, ikram etmek. Üçüncüsü geceleyin kalkıp Mevlasıyla baş başa münacat ederek, dua ederek gece namazı kılmak. Evet, kefaret olan üç şey. Üçüncü üçlüyü de böylece söyledikten sonra nihayet hadis-i şerifin dördüncü bölümüne geliyoruz. Kefaret olan üç şeyi sayacağız şimdi. Birincisi, soğuk günlerde, hava soğuk iken abdestini güzelce almak. Tabii yaz günlerinde bunu anlamak biraz zordur ama kışın soğuk olduğu zaman bunun kıymeti daha iyi biliniyor. Kalkıyorsunuz, soğuk suyla abdest alıyorsunuz, sabah namazına gideceksiniz veya gece namazı kılacaksınız veya yatsı namazına gelmişsiniz, evde kılacaksanız tabii bu işte soğuk gecelerde, ayazlarda o soğuğa bakmadan kalkıp abdest almak. Bu nedir? İşte insanın günahlarını döker. Zaten başka hadis-i şeriflerden de biliyoruz. Abdestin suları insanın azalarından damlarken o azalarla işlenen günahlar ne oluyor? Gidiyor. Yani yüzünüze suyu vuruyorsunuz, yüzünüzü yıkıyorsunuz. Çenenizden sular damlarken gözünüzle yüzünüzle işlediğiniz günahlar ne oluyor? Temizleniyor. Elinizi yıkadığınız zaman elinizden akan sularla elinizle işlediğiniz günahlar gidiyor, dökülüyor. Ayağınızı yıkadığınız zaman ayağınızla işlenen günahlar gidiyor.

Abdestin hem maddi faydası vardır, temizliği vardır, hem de insanı günahlardan temizleyen manevi faydaları vardır. Burada da işte insana kefaret olan şeylerin birincisi olarak abdest almak zikredilmiş. Ama abdestin en zor durumu zikredilmiş. Yani soğukta abdest almak. Herkes yapamıyor. Soğuk olduğunu düşünerek, hadi ben şimdi abdest almayayım, yatıvereyim, sıcakta duruvereyim der insan nefsi. O duygusunu yenip de abdest aldığı zaman işte o kefaret oluyor. İkincisi, ayaklarını cemaatlere doğru nakletmek, kullanmak. Yani yürüyüp gitmek. Cemaat nedir? Cemaatle kılınan namaz, yani camiye gitmek. Bir Müslüman evinden kalkacak, namaza, camiye gidecek. Bazıları diyorlar ya, hocam ben evde namaz kılıyorum. Güzel, Allah kabul etsin. Evde namaz kılıyorum, çocuklara da imamlık yapıyorum. Ne kadar çırpınsan, ağzınla kuş tutsan diyelim, şaka olsun diye, evinde kıldığı namazla camiye gittiğin zamanki namaz arasında, sevabın arasında muazzam fark vardır. Çünkü camiye attığın her adımda bir günahın affoluyor, bir derecen yükseliyor, bir derece kazanıyorsun. Öyle o camiye gitmenin büyük faydaları var. Sosyal faydaları var. Her namaz vaktinde semtin Müslümanları camilerinde toplanmış oluyor. Günde 5 vakit birbirleriyle irtibatlı olan toplumdur gerçek İslam toplumu. Camiler de bu toplantı yerleridir. Ne kadar önemli. Onun için bu ayakların o cemaatlere lütfedip gitmesi lazım. Tembellik etmemesi lazım insanın. Evimde kılıveririm, evde kılsam da olur dememek lazım buyuruyor. Hatta bir hadis-i şerif var, o da kulağımıza küpe olmalı buyuruyor. Cami komşusunun namazı ancak camide caiz olur, evinde caiz olmaz diye bir tehdidi var Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Yine nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ateş yakılması için odun toplanmasını emretmeyi, sonra da namaz için ezan okunmasını, daha sonra bir kimseye emredip insanlara imam olmasını, sonra da cemaate, namaza gelmeyenlere gidip evlerini yakmayı düşündüm buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki kızıyor. Demek ki bir Müslümanın tembellik etmesini, evinde namaz kılmasını istemiyor. Müslüman aile reisi olarak erkek gelecek, camide cemaate katılacak ve orada namazı kılacak. Evde kılsa olmaz mı? Evde sünnet namazları kılsın, başka namazları kılsın. Koca bir gün evde duruyor da tam namaz vaktinde mi coştu arzusu? Evde namaz kılmak duygusu, namazı camide kılacak. Öteki nafile namazları, sevaplı namazları buyursun, yine evinde kılsın buyuruyor. Evine pay ayırsın ama cemaati terk etmesin. Cemaati terk etmek iyi değil buyuruyor. Evet, üçüncüsü ve sonuncusu. Namazdan sonra ikinci namazı beklemek. Mesela öğleyi kıldı, ikindiyi bekliyor. İkindi namazı gelse de ikindi namazını kılsam. İkindiyi kıldı, akşamı bekliyor. Akşam olsa da akşam namazımı da kılsam. Camide oturmak değil de kulağı ezanda olmak, namaza hazır olmak. Sohbetin sonunda Mahmud Esat Coşan rahmetullahi aleyh hoca efendi buyuruyor ki, İki cihanda aziz ve bahtiyar olun, aziz ve sevgili olun kıymetli kardeşlerim. Kıymetli dinleyenler, bu programımızda anlatmış olduğumuz kurtarıcı ve helak edici bu üç şeyi tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Rabbimiz sizlere de bizlere de nasip eylesin. Bu kıymetli Allah dostlarının, bu kıymetli alimlerin kelam-ı şeriflerine dikkat edelim, önem verelim ve hayatımızda tatbik etmek için gayret edelim inşallah. Başka bir programda bu ve buna benzer konularla tekrar sizlerle olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le

öğüt vermek kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Buysa çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere öğüt acı gelir. Yasaklanmış kötü işlerse onların kalbine güzel ve cazip görünür. İmam Gazali.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya, dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Zümrüt'ten medet boşuna. Hepsi bir gün döner. Çakıl taşına, çakıl taşına. Geç kalma. Bakıp da o genç yaşına, genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan. Üçüncüsü yok. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O sadece sizin gönüllerinize ve davranışlarınıza bakar.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarında ise onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştirin.

Andolsun ki biz senden önce de peygamberler gönderdik. Onların içinde kiminin kıssasını sana anlattık, kimini anlatmadık. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan herhangi bir ayeti kendi kendine getiremez. Allah'ın emri gelince de hak yerine getirilir. İşte o zaman beyhude uğraşanlar

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.
1: Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Müslim, Zikir 71.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

0: her şeyden gizli olan Allah.
1: El-Valiye Allah.
0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaliye Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.
1: El-Ra'ufu ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi.

0: bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: El Cemi'u ya Allah.
0: Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El Ganiyyu ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.
1: El-Mughni ya Allah.
0: İstediğini zengin eden Allah.

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu

0: hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baqiyya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

0: çok sabırlı olan Allah.
1: Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım. Ebu Davud, Vitir 32.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bildiğini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini. Mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah'a yemin ederim ki Allah Teala'nın senin aracılığınla birine hidayet erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.

0: salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.
3: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3

Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Nida'dan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Selamun aleyküm dostlar. Ah benim dertli kardeşlerim. Hiçbir kimse sıkıntı ve eziyet çekmedikçe iyi günlerin kıymetini bilmez. Kıtlık yılında yoksulun geçirdiği kış, varlıklı insana ne kadar kolay görünür değil mi? Sağlıklı bir insan, iniltileri, acıları yüzünden geceyi uykusuz geçirmediği müddetçe Allah'ın bu nimetine şükretmez, anlamaz. Bir nehrin kıyısında yaşayanlar, kuraklığın, susuzluğun ne olduğunu, yani suyun kıymetini nereden bilir? Sen bunu kızgın güneş altında su kıtlığı yaşayan dudakları çatlayana sor. O sağlığın kıymetini yatağında bir o yana bir bu yana dönüp uyuyan insan, o karanlık gece sana niçin uzun gelsin? Ateşler içinde yatağında sırılsıklam inleyen o hastalar bilir gecenin ne kadar uzun olduğunu. Evet dostlar, yaşayan bilir, öyle değil mi? Çekilenleri, o gözyaşlarını, o hastalıkları, yalnız kalmayı, iftiraya uğramayı, maddi yönden sıfırı tüketmeyi, kalabalıklar arasında belki de yalnız kalmayı, parasız kalmayı, borcu olmayı, evlenememeyi, çoluğunun, çocuğunun, karısının, kocasının, akrabasının ona çektirdiklerini yaşayan bilir. Ve biz bunları yaşarken etrafımızdan bir destek görmediğimizde, bırakın destek görmeyi, köstek olanları görünce hep hayıflanıyoruz değil mi? Kimse kimsenin derdini anlamıyor. Lakin güzel kardeşlerim, bu bakış açımıza bir müdahalede bulunacağız bu gece. Tüm dertlerimizi cebimize aldık, bunlardan haberdarız ama şunu düşüneceğiz. Evet, her anımız, her şeyimizle ayrı ayrı hepimiz imtihandayız. Ama imtihanın en ağırı imtihanda olduğunu bilmemek derler. En ağır imtihan şu dünyada bir imtihanda olduğunu unutmak. Şu hayat sahnesinde neyi, ne kadar yapması gerektiğini keşfedememek. Rabbimizin bizden muradını öğrenememek. Evet, hakkımızda ilahi bir murat var. Ve bunu bulmak için bugün diyelim 7-8 milyar insan var dünyada. Bizi özel kılan, bizi diğerlerinden ayıran niteliklerimiz de var. Hak dostlarının dediği gibi, insanın kendini tanıması en mühim işi. Neden geldiğini, nereye gideceğini, buradaki sorumluluğunu bilen insan, kendini bilen Rabbini de biliyor. Ey dertli kardeşlerim, bir hak dostu diyor ki, İnanç azlığından meydana gelen derde acımak gerekir. Çünkü o derdin dermanı yoktur. Asıl acınacak dert, asıl üzülmen gereken dert imandan mahrum kalmandır. Zira insanın bu dünyada hiçbir şeyi olmasa sonunda bu belli bir süredir. Dünyanın en fakiri, dünyanın en hastası, dünyanın en çilekeş insanı da olsa bu ölümüne kadardır. Fakat imandan insanın nasibi olmadığında bu ebedi bir mahrumiyeti de beraberinde getirir. Ey güzel kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu haşa abes bir şey yaratmayacağına iman ettiysek, insanların hepsi o yaratılış amaçlarına uygun yaşasalar, herkes dört dörtlük olsa, dünya güllük gülistanlık bir yere dönüşse, imtihan olabilir miydi? O sebeple bazı bedeller bize ödenecek. Bazı faturalar, hayır ben bunu harcamadım desek de bize kesilecek. Yani yüklerimiz var kardeşlerim, istesek de istemesek de. Şu imtihan dünyası ne zaman ilk insan Adem aleyhisselam yaratıldı, kaç sene önce, kaç bin sene önce bilmiyoruz. Ama lütfen düşünün, şu üzerimizdeki güneş kimleri aydınlattı? Düşünelim, hangi sultanlar,
hangi saltanat erbapları vardı? Kısa bir süre yeryüzünde zulümle hükümran olan firavunların, hamanların, nemrutların, hülaguların, semutların saraylarını, köşklerini, o hazinelerini aydınlatan, sonra da o harabelerinin üzerine haşmetle doğan aynı güneşti. Allahu Teala'ya isyan eden, ben ilahım diyenler, aynı güneşin altında, toprağın içinde, kurda kuşa yem olmuşlardır. Bir zamanlar saltanat sürdükleri yerleri, şimdi baykuşlar, börtü böcek şenlendiriyor. Yani kardeşlerim, o sonsuz aleme imanıyla ve samimiyetle Allah'a yapmış olduğu o amelleriyle gitmeyen biri, dünyada nimetler içerisinde yüzmüş olsa da, senin benim derdimin binde birini yaşamamış gibi görsek de, öyle anlasak da, hakikatte zavallı bir insandır. İflas etmiştir. Dünyanın en acı iflası budur. Cebinizdeki parayı kaybettiniz. Bir yatırım vardı, kaybettiniz. Denediniz, olmadı, esnaftınız, kaybettiniz. Eğer yaşıyorsanız, sağlığınız yerindeyse yine umudunuz vardır. Bu tam bir iflas değildir. Ahiretteki iflas, dünya ve ahiretin en ağır sonucudur. Tam tersine düşünün. Dünyada hiçbir şeyi olmayan bir insan, arabası yok, evi yok, bankada şu kadar parası yok, yatırım araçlarının hiçbirini kullanmıyor ama sağlam bir iman sahibi ise tam tersi, az önce anlattığımızın aslında her şeye sahip demektir. Zira iman ve o salih amel dediğimiz, samimiyetle yaptığımız ibadetlerin getireceği mutluluk ebedi bir saltanattır kardeşlerim. Bunu kendimizi kandırmak, zühr tesellisi adı verilen, bu da gelir, bu da geçer cinsinden öylesine söylenmiş bir söz olarak anlatmıyorum size. Hayatın gerçeği budur kardeşlerim. Sizin için, benim için, bir başkasının o üzerindeki nimet çok ilgimizi çeker. Kendi derdimizin o kişide olmadığını görürüz çünkü. Ama zannederiz ki evladımızdan mı çekiyoruz? Karşımızdaki insan evladıyla mutludur, ailesiyle mutludur mesela, özeniriz. Ama sendeki sağlığın onda biri onda yoktur. Veya sağlığı yerindedir, onun da kısa bir zaman sonra başına gelecek bir afet veya ağır bir imtihanla tüm düzeni bozulacaktır. O yüzden biz başkasının üzerindeki nimetlere odaklanırken, onun üzerinde olan o bela kuşuna, o imtihan mektubuna odaklanmıyoruz. Ve kendi üzerimizdeki nimetleri de fark etmiyoruz. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, esas hayat ahiret hayatıdır. Biz Müslümanız, kadınıyla erkeğiyle. Bizim bir yolculuğumuz var. Burası şu an gençlere ne kadar uzun da gelse çok çok kısa bir konaklama yeri. Ne kadar bunu unutmaya çalışsak, birileri unutmamız için elinden geleni yapsa da, uzun uzun hedefler, bitmez ve tükenmez gayeler, ucu bucağı olmayan hedefler kendimize çizsek de, çok kısa bir yerdeyiz. Burada çekilen çileler, ahiretteki azabın yanında hiçin hiçidir. Buna mukabil, dünyada sürülen zevkü sefalar, nefsin istediği, vay be, ne kadar güzel, ne kadar kıyak bir hayat dediğimiz o hayat, ahiretteki ebedi mutluluğun yanında bir hiç hükmünde yine. Bu yüzden Müslümanlar sıkıntılı bir dünya hayatında da yaşasa, refah içinde inanmayan veya inanmış gibi görünen münafıkların haline bakarak asla üzülmemelidir. Tevbe suresinde buyurulduğu gibi, üzülme, Allah bizimle beraberdir. Yine ne buyuruluyor? Gevşeklik göstermeyin, mahzun olmayın. Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, üstün gelecek olan sizsiniz. Değerli kardeşlerim, Ataullah el-İskenderi, Allah rahmet eylesin, bir duası var. Gerçek bir imanın, gönüldeki şeklinin ses bulmuş hali. Bakın ne diyor? Ya Rabbi, Ya Rabbi,
seni bulan neyi kaybetti ve seni kaybeden neyi buldu ki? Allah Allah! Biz hep geleceğe yatırımdan bahsediyoruz. Emeklilik hayatımızı daha rahat yaşamak için birikimlerimizi nerede değerlendireceğiz insanlar olarak buna bakıyoruz. Çoluğumuzun, çocuğumuzun parantez içerisinde geleceğini sağlamlaştırmak için neler yapıyoruz neler? Lakin tüm o bulduklarımız eğer Allahu Teala'yı kaybettiysek, kaybetmek ne demek? Haşa, Allahu Teala bizim gibi kaybolmaz. Yani zatına gereği gibi kulluk edemeyecek ve yine kendisine sığınıyoruz. Rızasını almadan bu dünyadan gideceksek neyi kazandık? Neyin geleceğini garanti altına aldık? Hangi hayaller içindeyiz? Kendisine nasıl iman etmemiz gerekiyorsa şirkten, nifaktan uzak bir şekilde öyle iman edebilmeyi cümlemize nasip buyursun kardeşlerim. Amin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Tam da konumuzla alakalı. Kim Allah'ın dinini dert edinirse Allahu Teala da o kişinin dertlerini satın alır. Allah Allah. Dikkat ettiniz mi değerli kardeşlerim? Derdim var, derdim var diyoruz. Derdim hep benim dünya ile ilgili. Evladım şöyle yapmıyor. Eşim böyle yapmıyor. Şu bana böyle diyor. Vücudum hastasın diyor. Borçlarım ödemen lazım diyor. Herkes bir şeyler söylüyor ve dertlerim dünya. Ama ben acaba Allah'ın dininin yayılmasını, bir insanın içkiyi bırakmasını, bir insanın haramdan tevbe etmesini, bir insanın Müslüman olmasını ne kadar istiyorum? Bunca yanlışın, bunca günahların olduğu bir yerde hem kendimi hem kardeşlerimin daha iyi bir mümin olabilmeleri için cidden ne yapıyorum? İşte bunu yapanlar için bu müjde. Baştan alıp bitiriyorum. Kim Allah'ın dinini dert edinirse Allahu Teala da o kişinin dertlerini satın alır. Kim de Allah'ın dinini dert edinmezse Allahu Teala da o kişiyi dertleriyle baş başa bırakır. Mükemmel bir hadis kardeşlerim. Yani kendi dertlerimden, o kendi duygu yoğunluğumdan başımı kaldırıp şöyle diğer insanlar ne durumda, en azından elimden bir şey gelmese de kalben üzülebiliyor muyum? Ah bir imkanım olsa, şu kadar param olsa, şöyle yardım edebilsem diyor muyum? Mazlumlar bu şekilde gam, keder içinde hayatlarını yaşarken, ah bir imkanım olsa da, o küffara karşı, o zalime karşı kardeşimi savunabilsem diye niyetime alabiliyor muyum? Allahu Teala o dertlilerden eylesin cümlemizi, amin. Yani kardeşlerim, her derdin sıralaması yapılsa en büyük dert insanın imanının olmamasıdır. Her derdin dermanı imandır. İmanın gerçek lezzetini, huzurunu tatmış bir gönül, hiçbir dünyevi baskıların, sorunların, buhranların, bunalımların içinde boğulmaz. Evet, insan düşer, bazen sürünür ama Allah'ın izniyle kalkar. İmanlı insan üzülmeyecek mi? Bugünün tabiriyle psikolojik bir takım problemler yaşamayacak mı? Gözyaşı dökmeyecek mi? Elbette. Ama isyana varmayacaktır. Kardeşlerim, zaten biliyoruz ki bu üç günlük dünyada en çok çile çemberinden geçenler, başta peygamberler, aleyhisselam ecmain, veliler, değil mi? Salih kullar. Fakat bakıyoruz, en huzurlu olanlar yine de onlar. Neden? Çünkü o imtihanın sebebini biliyor. O imtihanı bir misafir olarak görüyor. Bu misafiri kimin gönderdiğini biliyor. Örneğin sizinle samimiyiz. Size diyorum ki, kardeşim benim bir akrabam var. Senin o taraftan geçecekler yarın. Allah ne verdiyse bir çorba, bir ekmek, bir şeyler onlara sunar mısın dediğimde ne dersin? Aa, İbrahim abinin bir akrabası gelecekmiş. Eğer değer veriyorsan, sanki evine ben gelmişim gibi, benim sana yollamış olduğum insana da hürmet duyarsın, benden ötürü.
İşte Allah dostları da hep böyle düşünmüşler. Bir dert geliyor, tamam. Evladından, ailesinden, hastalığından, parasızlığından bir şeyler oluyor hayatında. Ama ne kadar elinden geleni yapar, mücadele eder, isyan etmez ve duasına devam ederse, o misafiri kimin gönderdiğini de bilmiş olur. Yani şimdi sahabe-i kiramın neler yaşadıklarını biliyoruz, değil mi? Hangi sıkıntılar yaşamışlar? 2025 neredeyse Şubat ayına gireceğiz şu kaydı yaparken. Gazze'de hadi şimdi ateşkes vesaire dediler. İnşallah sözlerinde dururlar bu güvensiz insanlar. Ama yeri gelmiş olduğu için söyleyeyim. Şimdi Gazze'deki insanların, oradaki mücahitlerin kadınıyla erkeğiyle, çoluğuyla çocuğuyla biz nasıl kendimizi bir tutabiliriz? Onların eza ve cefası, açlıkla boğuşmaları, affedersiniz yıkanamıyorlar, hanımların ayrı sıkıntıları, dertleri var, konuşulmayan daha birçok şey var. Yaralılar var, neler neler. Şimdi onlar yorgunluk ve bezginlik göstermediler. Bir diyardan diğerine koşturup durdular. İşte iman böyle bir şey kardeşlerim. Bir taklidi iman, bir de tahkiki iman dedikleri bu. Anneden babadan gördüğümüz şekilde kelime-i şehadet getiriyoruz, namazı kılıyoruz elhamdülillah, ama ne anlatıyor? İmanın lezzetine tam olarak onun fevkinde olamıyoruz. Yani kardeşlerim, bir Müslüman hayatın acı, tatlı her imtihanından manen kazançlı çıkmasını bilen insandır. Dünyada vay be yazık ya, zavallı başına şu geldi diyeceğimiz imtihanları ahiret için bir kurtuluş vesilesi gören insanlar. O zaman şöyle desek yanılır mıyız? İnsan olmak, insan kalmaya dair bir dert sahibi olmak gerekir. Derdi olan insandır kardeşlerim. Kim olduğumuz, niçin burada olduğumuz, nereye gittiğimiz, bir insanı insan yapan soruların cevabını araştırandır. O maddi veya manen dertlerimiz olduğu gibi, iç sıkıntılarımız olduğu gibi, ümmet derdiyle dertlenmek zorundayız. Başka kardeşimin derdi var, ben bir şey yapabilir miyim? Derdini dert edinmek zorundayız kardeşlerim. Bu kadar namaz kılanların sayısı azaldı, haramlar o kadar kolaylaştı ki, günaha girmek Allah korusun, belki de hiçbir asırda bu kadar kolay olmamıştı. Ben Allah'a inanmıyorum, hatta benim düşmanımdır diyenlerin sayısı da bu kadar çok olmamıştır, bilemiyoruz. Bu insanlara, o kardeşlerimize, o gençlerimize ulaşmamız lazım. Bunu dert ediniyor olmamız lazım kardeşlerim. Bana ne diyen bir Müslüman olamaz. Bencil, hissiyatsız bir Müslüman olamaz bu dönemde. İnsanları kula kulluktan sadece Allah'a kulluk etmeye, İslam'ın adaletine, huzura, kardeşliğe davet etmeliyiz. Bunları dert edinmeliyiz kardeşim. Ne güzel söylüyor bir alim. Eğer diyor, bir kişinin kalbinde ahiret derdi varsa, hiçbir dert onun için dert olmaz. Tekrarlıyorum. Eğer bir kişinin kalbinde ahiret derdi varsa, hiçbir dert onun için dert olmaz. Ama kalbinde dünya derdi varsa, her türlü sıkıntı onun için bir derttir. O yüzden kardeşlerim, benim derdim ayrı, seninki ayrı. Her imtihan aynı zamanda da gelmez, aynı şekilde de gelmez. Biz dünyada da, ahirette de afiyet isteyenlerden olalım. Neyi dertlenmemiz gerekiyorsa, güzel Allah'ımız Celle Celaluhu hangi konuda bizi dertli görmek istiyorsa, o şekilde olanlardan olalım. Gelin şimdi yüreğimizden kopan bir dua edelim mi hep beraber? Siz de amin deyin. Allah'ım, bize sana yaklaştıracak bir iman ver ki arkasından gelecek bir yanlışa düşmeyelim imtihanda. Bize dünyada, ahirette senin ikramına erebileceğimiz bir rahmet ver ne olur. Ya Rabbi, senden hüküm ve bağış gününde kurtulmayı,
şehitlerin derecelerine çıkabilmeyi, ahirette saadet içerisinde olan insanların yaşantısını ve düşmanlara karşı senden yardım istiyoruz. Ya Rabbi, ihtiyacımız

tarafından korumanı istiyoruz. Ne olur günahlar içerisindeki bizlere rahmet, af ve mağfiretinle muamele eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Sürçülisan ettik, affola. Haklarınızı helal ediniz. Dualarımızın kabulü, tüm geçmişten şu ana kadar vefat edenlerimiz, şehitlerimiz başta olmak üzere, mezar taşı dahi olmayan, akrabaları da unutmuş gitmiş, ardından gelen kimse kalmamış, bana bir dua yok mu diye bekleyenler de dahil olmak üzere, Allahu Teala'nın rızasını düşünmek için buyurun El-Fatiha.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydin onu. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydi nurun. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı. Edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydın oğlum. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi. Onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak. Kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18.000 alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin.

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muşkuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydın onun. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed. Seni yaratan Allah'a kurbanız ey Dürr-i Yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kardı, Uhud dardı, Hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Musab bin Umeyr'in vardı senin. Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki Allah o gün melekleri Musab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın. Ya Ebahir, gel derdin. Ve sen gittin. Bir gidişle gittin.
ardında hüznün kaldı, hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye, dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip beni burada kime bırakıp gidiyorsun demiştin. Ne anam var ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeşçik, dedin ona. Kardeşçik. Duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı mahmudu ver. Ona vesileyi lütfet. Onu refik-i alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin, senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi Vitir 10.

tüm seçeneklerin tükendiğini sandığınız anda bile en azından iki seçenek vardır elinizde. Vazgeçmek ya da devam etmek.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.
3: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

0: Ben Allah.
1: El-Hakem ya Allah.
0: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: Ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El-Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: ve mağfireti pek çok olan Allah.
1: Şekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El Aliyyu ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: Ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukitu ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasibu ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.
1: El Celil ya Allah.
0: Celil ve

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucibu ya Allah.
0: İsteyenlere

0: bütün işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El Mecidu ya Allah.
0: Şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasında şöyle buyururdu: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılığın getirdiği takatsizlik ve bunaklıktan, kasvetten, gafletten, yokluktan, zilletten, mal ve hayır azlığından, meskenetten sana sığınırım. Nefsin doymak bilmeyen ihtiyaç hissinden, küfürden, fasıklıktan, hakka muhalefetten ve ayrılıktan, nifaktan, sümadan, riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, barastan ve her türlü kötü ve müzmin hastalıklardan sana sığınırım. Buhari, Tefsir 16'ya 1.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Emanete ihanet eden erkek ve kadının, had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

Bir de ben Rabbim, bir de ben sana hakkıyla kul olmak isterdim. Sevdiğini sevmek, sevdiğine sevilmek isterdim. Biliyorum, hak etmediğimi biliyorum. Ama ben Rabbim, ama ben seni çok seviyorum. Derdimi seviyorum, veren sensin. Derdimin dermanı olan sensin.

de ben Rabbim, bir de ben senin Habibim dediğin Ahmet'i, sevdiğim dediğin Mahmud'u, ağzından çıkan vahidir, onun sözü benim sözümdür de.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, beni iyilik yaptığında sevinen, kötülük yaptığında ise hemen hatasını anlayıp istiğfar eden kullarından eyle. İbn-i Mace, Edep 57.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acıp, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın